Hürmetlik radyo anlıkçıla bu sayı hepimizde 90'ıncı yıllarda doğulgan tam ressami Gouyang bilen tanışımız. Turpanın koçuları dımanganda Nurgun Tam'nın rağdar tam sızmaları bilen tuşkallıkını, eserlikü adli koçu menzirsini yepyeni tüske kirgenlikini, Nurgun sayacını bu yerge gelip daka kılıp hatır süretge tüşke çelip kılıdığalıkını körgülü buludu. Bu tam sızmaları Gouyang'nın kolu da çıkan. O turpallık 1994 yılı toğılgan. 2019 yılı Nanjing Sanashu yani Üner Sanat kespini bütküzüp 2020 yılı yurda kaytıp gelgen. Yeni okuş bütküzgende Gouyang Nanjing'de bir mezgil turgan. Bu turdan Şenjang'nın tez tarağı kılıp atkalıqını görüp kızıqıp kaldı. Nemeli degen bile yurdum. Özümnün artıqçılıqını jari kılalaydıgan jaylarım mı ba? Qaytıp gelip bir mezgil közetkenden kin fırsatnan naaydı zor işkellikini bayqadım. Yurtta qaytkandan keyinki tunji türi turpandiki bir sayılı sayahat baxtısını umumyüzlük güzelleştiriş boldı. Layyalash, rasim sizişten tartıp kuruluşunu tamamlaşqıca Gouyang oŋuşluq tamamladı. Kuruluş tamamlanğan şu günü Bağçı rayonu tamlarının kül rağdın rengarang tüske kirgeldikini körüp, o intayın memnun boldı. Əsarını tamamlığanda kalbimdə muvafiqiyet duyğusu payda boldı. Bağçı rayonu ticaret başlağandan kiyin sayacıyla nait razı boldı. Bu menin tallığan bu yolumğu bolğan işençimni müstəhkemledi. Кейінгі бірнәнші елда Гауяңның рәңлік сізмі әсәрлері тәтірейде халда тұрпанның чоң кечек көчіларға тарқалды. Ялқұнтақ, Карыз, Бойлы қатарлық мәнзір райылырды му, оның там сізмі әсәрлерінің көргіл болыды. О сызған рәсімлерінің темісі найты мол болып, персонаж, мәнзірі, картон, жүндіқла, милләтлі ихтипақлыққа баш темісі му ба. О мұндақ деді, там рәсімі, рәсімні тамғы көчіріп,

teqim riqabət küçüge ege buluşunu ümit kılımız. Bu yıl setiş somumuzdan 13% köpeyişini mölçerildik. 2025 yılı Şincan'da yeni materyal, yeni energiya, biotipidorigerlik, zamanevi yezigilik qatarlıq sahalarını qaplıqan 3560 karxana pen texniki tipideki otır kiçik karxana tizimlikigi kiriş salayitigi erişti. Abdınım rayon

0: to bear. You know where we are. Journey. I'm going back to back. Radio chastotasini 107.4 ga to'g'irlab programmamızda anlatkan süyümlük anlatıcılar. Bağırlık işlerinin köngüldü giderek, yollarınlarının ravan buluşunu ümit kılımız. Programımızda anlatılıvatka uçurlardın önümlük paydalanı gayısla. Ben riyasetçi Uşur Can Kızan.
1: Kadirlik radyo anlatıcılar. Etigelik Allah'a hayırlık olsun. Seherden başlangan bağırlık işlerinin anlatı oğuşluk köngüldü buluşun için köngülümüzün ümit kılımız. Ben program riyasetçi Ruşen Gül Basit.
0: Kadirlik anlatıcılar etigelik yollarınızda biz emra programımız başlandı. Hazırdan başlayan programımız gınayet kızgılıkla katına sana buldu. Bizden veçin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Şundak XG1074FM. Programımız katnaşka baktan canlık canlık katnış için olan ümit kılımız. Şundak. Fıçırlavası yollanla. Bizden ama doyum bilen şirpin kaldı. Bir yuvası görüşsün imkatmez. Şunlarımda körüş imkaniyeti bağlı notularımız körüp durup.
1: Ansanlar buldu. Andın programımız kızgılık bilen katnaş kayısıyla kadirlik dostlar. Şunu akılıp yollağa çıkıp oğan anlı uçlarımız kayısı. Yollağa kiydi vatısıyla yollağının akval kandak. Uçurlar karayla yundan ise.
0: Aşta kılaylıma. Vucan fuda o kon ayır durum tarafı karap mangandan maşalla intayın köpke adıge uçuruna tor taksi Rozcan evet tuttu.
1: Zörgül mahu Ekber Gankuyunun telefon numarı bası yollap bergen bulsanla.
0: Batı mişede. Hazır yola perli.
1: Hazır bağlı uçurumu seyahat edilen bulsa şimdi yolla perimiz. Çünkü azırak saklap durun. Anda vişinanız karan vişinanızı yolla koyumuz.
0: Min kua yollarımı, min kuaca yollarımı koşuyorsun işte. Yollar avanken meyaç pası, gazhanda normal gazı yuratı da üçüratı maşalla yok ya diye uçurum. Nur evet tuttu.
1: Şişi kudun sayma çankıç yolla şunda ravan diye uçuruna oblimi tependim evet tuttu. Rahmet sizge.
0: Yudin FIFA'dan çıkışı yığızdaki yollar avanken diye uçuruna Rahman Ahmet evet tuttu.
1: Rahmet. Evet
0: rahmet.
1: Sayfanın uçurda hazırından üzdemiş ümçiktağ donuldun çöp Luşen koçisi Veytay yolu kızıl çıraktı ken hem de ma sayfa Abdümobilla bek köp Mişe Tosluş Kürülü atıdı da uçur kaldırgan ken
0: Andı ma o doyundaki anlı uçurlarımız mı hem de özellikle Ba o sağlam ba hemen de bir yolu yitesli ama Sümeyye uçur yollaptı Joyingun yolla ravan ke Onun için Çinşinci yolla ravan deydi Andı yeni karsak 54. Otur Mektep'ninki aldı da maşallah biraz köprek geldi. Anda şavşı gördü mü maşallah biraz köprek durdu azıraq dostluş bağdaydı. Anda xeyge mi karakı mı? Zavşan xal deyip yollaptı. Anda Bibi Nur bakken. Karan hazırcı.
1: Karakı.
0: Eslime. Digendek.
1: Hey rahmet dostlar.
0: Anda Elican. Muşla bakken mi?
1: Sayılı Kazmen'in işen körükte maşallah köp karşı taraf yollar avanken diye uçuruna takdir evetken ki rahmet sizge.
0: Bugün Kaşkan'ın kavası şunda yakışıyor. Donçun tarafından yollar avanken diye uçuruna emşen şan evetip de. Anı Veli efendim uçurunuz. Veli. Yakışı yakışı. Bırgı olsun bırgı olsun.
2: Son baza koş dünya ravan. Kasap bazıdaki yollarını ravan. Arayanın altını ravan. Yollar Hem itiraplı ravançılık.
0: Makul buldu
1: rahmet. Tinçlik Cenobi yolum şunun da ravanken diye uçurun. Bekletmen evetkenken. Bahar yolu ravandaydı ablimi tependim. Yekenden avasım şunun da yakşı sürüm. Bir kıl havar ayı boğatı deydi o. Rahmet. Kaşkanın avasım şuna yakşken. Donçın tarafla yolu ravanken. Rahmet.
0: Adın Abdurim Kam.
2: Abdurim Kam. Riyaset sopurduysa yakınsa. Hüseyden kızlar kendim bahsetmiş. Yeni canlar her ne kısımlar toplu kıldı. Ravan olsun.
0: Bırgı olsun.
2: Neyli uçalım.
0: He.
2: Şeyleri yani birinci köyüktür. Tokumunu aldık, tokumunu aldık. Aydın yolu yıkıcı kentin yolları var.
1: Makul buldu rahmet. Yadıkarını uçurda ama Tien Shan Gongyarını aldınız. Lanın idarını aldık. Kayıt yolları var dedi. Rahmet.
0: Vau, yekenlik havası intayı yakışı şunda sürü diye uçurunu badam taksiye verdi. Bahar yollarım şunda ravan kez. Sen de umuyla aldı ki yollarım ravan kez diye uçurunu. Ablimi

0: Məxsus telefon götürüb bir la nuqtada koç yaptınız çoprul kolayım kan mı? Açına mağdığan bulsanlar deydi o. Ula bekettin udulu çıkıp sol taraf, on taraftaki yolu çıkıdı o. Bekettin kildi sol taraf, en çatıdaki yolu udulu bekett kirdi o. Açında meyip kolayım kan şıkılıp. Bir ay gün 12123 yollap koymam ben pişlanı silahını mışla kolayım kan mağını lancı mı? O da mı avtobus heydi gelirler ki açında terbiye kıgını mikin hem de lan tiyavu çor yollaptı.
1: Çintiyen çü diyavuyla deydi o. Ma sertem kırarı. Refkat Efendi, beylik tutulardı ki.
0: Beylik tutuldu şu.
1: Fakat
0: başka şey yok adam bu kandıkken hem de çıkıyor. Beylik tutup aç küllerin içinde ütkezmesi.
1: Bu da abi küllükler.
0: Kün keşoma,
1: hava yakışık hem de hava bulutluk. Yakışık. Beylik'ten bir neçin tutarlar siz?
0: Ay birinim tutamay kilem de otak. Onun birinim değil olmaydı.
1: Başta ya tutucuma madem.
0: Niye kıldan onu ne kep öyle kavap kıyam da?
1: Ya tutuyla fıyın su koyuydu da. Kızık gibi ola.
0: Başına mı?
1: He? Aç belikçi...
0: Hay durup ekemem daha ne?
1: Ya aç belik kölçükünün ki ilgisi var o.
0: He.
1: Şunun canlap seti verdi ki etek.
0: O.
1: Anda o yeni kölçek koyuyordu ki. İnsanlarmış tak yaşa atıcı mı? Kızık. Ne kızık ma belik tutuşuna cariyancı. Rast bu kanda kıldırsınız hazır bari da. Öyle ki kamaklar emez aç bütün nesiller var o. Şunda kımmet nesiller. Anda onun yem da ilindiriş için yakışı yemlerini aldık yakına. On pul kedi. Anda bir saatlik mançpul ya bir
0: gün mançpul. Oy o karmakların falan pulluk olduğun imkan o.
1: He şu.
0: Mançpul saatte pul döneydi.
1: Onu ilip. Anda bunda taşlar böyle külge. Sonra belik çirilen çöğe deyiş. Anda belik tutup. Anda o belikini koyuydu da kalırım bak ya özleri. Anda belik. Bu mu aşının belikiye bu mu saçık belik. Köylünün ilgisinden belikiye. Yine aşına sit birdi o. O anda yine şu belikini köylüge koyuydu da. Onda yeni bir belik tutulgan keledi, o tutudu. Oy, 20-30 katım tutulup ketken belikler abi oldu. Oy,
0: belikler mi kün ketti de ha o belikler mi?
1: Ma ayının içini görüyorum.
0: Ay, bu da.
1: Şıkılıp,
0: bekar tutulgan. O belik tutu çenin bulsa, maşınsa da kahve üstüge de sel mensu adak kılamdı o işkılıp.
1: He arası, maşında kahve üstüge arası.
0: Ha o işten sel yakışırak ki ama belik
1: tutu. Oş, kahvam yıl kaldı de, köyünü yerim buldu cuba.
0: Haa, oş ne oldaydı, oş 3 gün şıkılamaydı şu.
1: Sertem Kroren. Sertem Kroren dedi ki Rabkat Efendim. Sertem Kroren babam sana.
0: Kavam. Kavam bir kaldı dedi. Sayılı başka vakit görüntüne ötüp sucu oylu görüntü yönelişi belki tosulup gitti dedi. Uçur ne için? Nebi Tesla evet. Cuma rahmetsiz ge.
1: Belik tutuş kızık ne ki?
0: İngişe ayı oldu aptı mobilla köp. Azırak tosuluş ba dedi.
1: Kızık ya belik tutuş kızık. Belik tutuş
0: kızık. Kızık gelik ya. Maşından bir huzur aldı değil mi da? Biz özünü.
1: Ben bu olsa başta. Başta komediye ile bek çık. Ben komediye edip yazıp başta yazım yapın oldu ki. Komediye edip lan.
0: Kalbini değil
1: mi? Belik tutuş. Komediye belik tutuş. Bir adam mı verip de belik tutup da. Tutkan belikni yani şu aşı belikni ilgisi ki yani belikni setip de anda kur kaydık yaptı. Degendek ki.
0: Bulduk ya.
1: Buldu ama kızık şuna.
0: Allah kaçan hem de Rabkat Efendim ile şunda adeti ki bir işi up ketken bir adeti ki köyünle içi durup ketken bu işler bizim nispetten şunda kızgarlık bilinmadı deli ki ne?
1: Mesela tuyuksuz mu şu insanların belki bilmeydi kan birisi ki bunda aşı işlerini köyüsü telik falan külüp kızıkken o bulan Kalamdık ama da.
0: Erin seyran kılışı mümkün. Biz çıkımız seyran kavasızak mı işte?
1: O kızık şey mi o?
0: Ben bir gittim mi beylik tutup bakmağın cuma. Aşı beylik tutup da oturup bakmağın mı özlemi taşlap.
1: Siz de çınarak otamsınız, yoğunarak beylik opas. Sudun beşini çıkıp hap kıplamayın. Sizin tutulan mısın? Şinhua Nello. Şinhua Nello ma. Hua Chao Bingan'ın ki aldı dike yolda 100 metre ağırlıkının ki yol ayırış yarışatkisi örülüp gitip de şu etrafta yol tosluş görülü atı da deydi.
0: Şunu ulan Bavşan yolu yollar hemen diye uçurunu mu tapşırıp aldı. Kusudaki uçurumga bir meslet bir yerinle. Un zavutunu aldı maşallah köp diye uçurunu tapşırıp aldık. Nurcan Bay meslet bir yer bulduk ha.
1: Hayatım sen için deydim ha bir anlatımız.
2: Havacım kadını vardı mı?
1: Geldi, geldi.
0: Havacımız geldi ya, geldi. Şunu ulan iğzımız hakkımız. Uğuzlarımız hakkımız kendine o bir car belıklarının emmisini.
1: Siz alımcanın uçurunu oku atkanda maşinamda bir çoğukan gırım kovat attı. Sizini er kişi olan ikin arlaşmışsın buldu. Ayalların aşığa da başta dedi de. Toğra aş deginlik ayalı aşığa heridanan degin
0: toğra. Siz kaç arlaşkan tığız?
1: Abayam av. Alıkı alımcan maşinadan çıkıp bir gırım kılıp. Onda kılıp onda
0: kılıp.
1: Çeçin tarap da.
0: Ha onda olsun ben arlaşaya.
1: Çeçin tarap.
0: Anı kanda yaptı.
1: Biz o Çeçin tarımağın değil mi dök? Aa, alım canı dedik günümüz bek tesken koyan bu taksiye digende çarş düşüp geliş normal akvalı o dep digen dedik o.
0: Ondan taksiye çıkıp çarş tarımağla hem de onu çarş tarap gırım kılıp kılgan yem emez şahsen ha? Bir ayal kişi buluşup demiz ilen hem de.

0: doktor turup.
1: Niye bu bugün bir gün işlesiniz? Hakçan yen aramalısınız?
0: Tünün geçtim ciber tutdum diye bilen birden mi aynı YouTube'da kendi okuldunuz go?
1: Radyo aldınız go akşam geçtim toluk çıksa?
0: Şu. Anda okuldunuz go?
1: Ha.
0: Öyle okulsunuz başta okulaydınız şu armaya okulsunuz mu?
1: Şu emes mi?
0: Bir gün ulap işlerseniz ne yaptı?
1: Bir gün işlep aç bimarlığa karap koysanız. Elbet gerek aç bimarlığa hoş yok gitti mi? Varız doktor bir gün yeni işlep de bimarlığını aldın haber ilip de.
0: Eğer bu şu aç doktor hanım geç siz gibi maaş verdiğe yerde siz işlep kalsanız da sizdim. Siz yüzünüz gibi yüzünüz ne var? Maaş verdiğe açıp kayıp kalsınmış. Kıvatka işleriniz gibi değil
1: mi? Emes mi? Ay bir gün işlemişsiniz mi? Neymiş gibi git ettiniz Varızcan? Neymiş yalnız var mesela işlemez. İşte depek ne bak. Aç emes mi? Ay bir gün işlemişsiniz mi? Neymiş gibi git ettiniz Varızcan? Neymiş yalnız var mesela işlemez. İşte depek ne bak. Aç mu yemişsiniz bir depek ne? Bir gün işleyiniz yok mesela kıldığınız işiniz. Onda böyle çoğun bir cırdığına toktan bağım etti.
0: Şömez mi?
1: Ekim daha bir birlik tutamdınız ya.
0: Şömez mi?
1: Ay miyim ben anlık uçumuzdan uçuyorum alıyor.
2: Müstehcen bir rakat etmenin bir yeri. Program bozulma olup
0: ya. He makul.
1: He makul buldu.
0: Çip az dedi onu zaten yine.
1: Müş o.
0: Buldu biz bir anlayla he. Bir ayrı bir anlayla.
1: Ya özü uldul evet bir yerimizmiş avazı uçuyorsunuz ya.
0: Sertem kralarının ki ya.
1: Anda isminizin depesiniz mi? İsminiz bir özgertip koyayla bu. Ne ben bu su dolkunu mu? Şundaklan bir belgeyken bu isminizin bir evet. Dağlıktan o şimaldın canıp koyuyorlar hemen.
0: Dolkun ki ya dolkun.
1: Dolkun mu ya isminiz? Kaynan mı ya?
0: Ya dolkun ki ama deniz dolkun ki. Dağlıktan o şimaldın canıp koyuyorlar hemen ki Şireli'ne uçur.
1: O Kırgay kız mı deydi? Kaçkadın şehir içiydin ama yeni şehir karap mangan yoldu maşallah sel köyüp. Meydisini rolgu çaplap rolunu çiğin tut mangan erlenimi körümüz yolladı. Onun çoğuna dep gitme lan hanım kızlancı mı? Dep yonlu kepti. Şu gümüdeki hanım kızlancı ilk tüzük eğdimeyi maşın tesis eğdimeyi de bayıranlı uçumuz kapılgan. Ya kaşkaydaki kargay kızına dağız gitti gip kapılap. O da diyemen lancı mı? Üzenlem kancılık eğdeyse. Dep şimdi depti.
0: Nakıl. Namı kulaktan kulak yetken pulunuz tecehidigen molli yigirin aptallarını kaçan berisler dep. Berimiz çıkılıp programı ahırıgınca.
1: Bireyli bireyli.
0: Bugün abi yuvas görüştü berimiz.
1: Ha makul.
0: Yuvas açtaklayla?
1: Buldu.
0: He.
1: Makul. Ey muç kepterlerinin neçe 10 mıngdın 100 min koyluklar gıcı bayken beylikini maşında bulamdı. Şunun kızı kıpkaldı ben beylik tutkaç aşında rakılırdım. Bireyen tutuvasa beylik köylük ziyan olamdı. De. O beylik köyldükler bundan neçe min koyluk onda beyliklerini mi onda koymaydı o yege. Bağı mesela deniz mesulatlarından mı kımmetler bulduken ilkinde bir kız kuşbakla 2 min koydum da 3 min koy. İyilik bir beylik var o bir kımmetken kaç beylik mi nümitti? Seven yuma? Aşı mı kımmet olduğun beylikken o? Bulduken beyliklerinin maş bağcı etmesine perkçü.
0: Ne buldu?
1: Beylikler mi kımmet bulamdı? Ezan bulan beyliklerin bağısı mı var? Perik
0: bulundu. Kımmet oldu.
1: Şu çeyci bir vatkan mı?
0: Aşını bilmem diye beyliklerin kımmet ezanı varlığı ne?
1: Kumayır ki.
0: Ortanda çoğun kaldınız siz.
1: Ha buldu hiç kısı yok.
0: Ma Arman efendim ma uldudun emdi vakrayma dep koyayım. Ma radyonu içtik eski kaptırınla bombaydan
1: olsa ben dep koyayım. Biz kulak yopurvan mıdık? Kulakımız yopurvan mıdık? Şimdi sekula. Yaşlar yoluydu maşallah köp ayınıp miyinler deydi efren. Vasile aşkın lağımda bir kakşap kıkandın o cim oltıraycı. Koyun bir. Dep varızda oturucu dediğinde cim.
0: Yişan beyni. Kim o?
2: Kutludan yuvarlan maşallah ya. Kırıkta mağda bölgenin söz bu işe. Yaşımın yapı kitleyin nasıl oluyor?
0: Kaşma kaşma. Makle.
1: Midon ne alın yollar havan ha?
2: Kırıkta, kırık sürekli mağdağın yolunu otuzda edeklenmek yolda emeği yolunu ilerleşiyor.
0: Gomuda. Deydi.
1: Hey ne bitiyse o beylik tutuş meydanına basa beylik tutuğun esvap kalmak karmaklan, kalmaklan bir hem de onu okumadım. Amcıklar üst seyti oldukken o ne üst seyti verip bir tutuduken o. En iyi yolu mehman gitmiş olarak manganda tosluyup tutuk dedi Ali Can.
0: İlyar kaynan bulay buldum ben dedi. Bakul İlyar kaynan.
1: Makul buldu. Da demem siz isminiz ne bana. Özgertip koyduk çünkü. Kız kalktık sizin dolgun digili.
0: Ma kolcunun signalını sonra atkan olsa ben ama Tarık stansıdakiler hazır gelip de bana. Tursuncan takteş, Tursuncan kam. Onun şeyimiz bugün tekimi süzük, tekimi yakşı alette. Tekimi obdan alette anlayalaysalar kolcudakiler. Rahmet dedi. Sizler cepat attınlar değil mi amış Tarık Tıçistan'ın sütkili.
1: Ma gipimizi körüp aşı gülcüdükilerden mi bekara hoşup gettik çünkü otursun canka. Rahmet sizge.
0: Rahmet.
1: Ha.
0: Rek koyun soyalsa koy yok.
1: Ha.
0: Encir çıkan da bir.
1: Kepter bak o.
0: Siz 50 koy. Ma kepter mi dedik o?

0: Ol kepte
1: Aşında niye kısa ağzım diye buldu kepter
0: adam. Bu keptelen il yer öldür pol de.
1: şorbası?
0: Ürümçi Lopnur yukarı sürerdik taş yolunun ki tuğunun içinden normal yol yürüp men olsam bir neçe kiçik kaptıma bulla mini yandap çıkıp tamakını derizden düşürüp taşlı vetti muş kılmışı çürüp taşı vetti. Ey o bomap da onda derizden tamakınsızlık asıl bomap da. Ey neçide mağantın es. Yaprak. Neçilik sürette mağantın es.
1: Hem de o tonelin içinde çok yaprak.
0: Ve o
1: Ay
0: yanda bir
1: süre
0: sumu bombayı diye
1: 80.
0: birisi. He.
1: 40 elik dimin oldu Allah bakken karanga. 40 elik dimin hepsi sel. Ma aldı da onun üstü o tonelde. Bireyle aldı. Turu ağandık illa. Ama yokken katli aldı o düşüyor bazı yollarda.
0: O sızkım da hesap ötkü bombayı demez
1: He.
0: lan.
1: Onda oğandık ki. Şu aşına minip kılıp sel. Ni bu kalan bir işbami ya.
0: Şu gep şu.
1: Hem de aldı bilen hem de şu. Mesela aval özümüzden izleyimiz. Onun dikin başkaladın. Digen tertip boyunca.
0: He.
1: Sizin maçına dep kaldık dedi ki anın kıgında tuğra digenlik emez çünkü umşuna kılıksız bir iş kıptemdi.
0: Ay ton oldu yürge vakti da anlaşılacı mı? İşkıl hep. Bu ürümçüdün aç algıyı kuan varlıktı ki mesela aç ağırlıktı ki teyze galibiyet ton oldu ütüp algıyı varımız ko. Aç ağırlıktı ki ton oldularının sürat çeklimisi 80. A ton oldularının sürat çeklimisi 80. 60 yemez cuma 80. Ve andın aç algıydın korluğu vakti ama balkon tayı tevessüdü ki ma böleklerini ki tonullarının sürat çeklemesi 100. 100 mındak 100 yibe 100.
1: Hey.
0: Ne buldu? Ha dep koydum hem de.
1: Dediniz he? Tügüdü mü yapamaz?
0: Tügüde.
1: Tügüdü ya? Yanına bağ mı yapamaz?
0: Yok hem tutuğunuz doğru olmam tutulap getirdim ben.
1: Benim bir tal bilgim 600 bin satmağındaydı ama ABD. Rast mı
0: Onda kuşurlar
1: duymuş ki?
0: okup adam ki onu yerim kuma.
1: Hele ki rast bilgçilik bile şu kullandığa okşaydı. Mağlık ucumuzdan tavuşan sıdım işki bilg durdu. 600 bin kısa 600 bin diken kançlık bul.
0: 600 mon diye 100 bin
1: 600
0: koydun
1: mi
0: 600
1: olmamdı
0: diyen
1: diken
0: ge.
1: pis.
0: 600 bin koy pul diye nam bir. 70 kilo kep kalam o. Da kep kalıcı mı?
1: Kilo da hajlap pullarına.
0: 7 kilo 100 kiloluk pul diye ne kadar tak kepçi mi o? Tayyuan nallı koşun işte yollar avan diye avuçun Abbas Halim evet tuttu. Beyjonlu'dun cicangı manganda maşallah köp diye avuçun tor taksiye ruz canı
1: Var
0: evet
1: o
0: tuttu.
1: kadar bilik okuydu da oylap git parım
0: Vay
1: uçtaptım
0: setli bir belik beşi diyen daha yok om da bunda hoppan baş diyen dek çoğum da
1: ha.
0: ajnak
1: Beijing'den ayrı durum karab manga yolun işte maşallah köp. Tayvan'dan da koyuş yolun işte yollar avan dep. Abbas muallim ma tatildi. Siz sayat ki çıkmap siz de he. Şunu oğlan ma bir anlıkçımız bana uçur yollaptı o dostlarımdı. Ma radyo anlavatka anlıkçılarımız mı intayın köp koyma da o yeni şüphe kaldım. Şu işe bir dikkat kıkan busanla. Ma xeridala bir nesini unutup kalsa apırıp hemen uddul aşkala kolay sağ çıkan punktuğu aşağı gel apırıp yerinla. Bir nesilerge biz koyup koyun demesek ne mi digen kopallık mi çöndün hıma çöndün ekilip bese bir muç kakşap ne mi çık itik ekemeysi dep. 20 yuan itip koyup da kitip parı karanla aşkala punktuğu ki ekep hemen ma uddul aşı. Hala kolay sağ çıkan dikilay tapşırıp yerime. Ne mi digen mi bir kopallık bu hem de dep. Aşna uçur yollaptı hem de karşı tarafından keyfiyatı bek yakşı emez mi? Ya kim da bir iş boğam mı? Hem de şuna okşaydı da doğru düşünüşünüzü ümit kılmaz. Yani bu sebeple küçük kendim şu adam sebeple şuna yakşı kılıdığan bir niyetinizin yaltayıp kalmasınızı ümit kılmaz. Değil mi?
0: Adıma imimi gekip de kızgarlık yakın Allah çay. Ne dedik geplerini kılmayı deyip başta gekip
1: Fakat
0: durma.
1: kızlık çıkmaptı da he,
0: He.
1: oyunluk geple. İmincan siz kandıkarak geple kızlık bilindi sizge. Hazır yamalık tonel aparatların yanından orun tuttu normal işteydiken burun kadar sürat aşırı peydep tonel için kalayım kan yolu yüzgertken lağım da eğdim ağla dedi cümle Mahmut Can he?
2: Beijing vakti saat 10.
0: Hoş da sen devam ettirmiz. Ama sana uçur bekçi kebek yıkılık kaptı. Ma kuşağı yol kavrayı kuşağı Fuyan Yuli. Şerif'ten garipke işkinci rayının halk hükümetinin ki aldığı ki Kızılçırak'ta Abdümavullah köp tostuş bağı diye uçurunu kuşağı taksiye verdi. Ondan Esliman avazı kuşur bak ya.
3: Bir zaten pulu kilo olarak tecrübe tutuşun bildikten sonra
0: bir kilo ne?
3: Bir zaten pulu kilo olarak tecrübe tutuşun bildikten sonra 6 kilo 900 gram kıldan. 600 gram köp ol.
0: Şu 7 kilo dek geldi. Yeni mondo korsak. Yakışmışlar ya seçiler ama kaç kaydı ki en sarhoş kanısı öpkü mü? Әншілер ашқанысын өпкі сана.

0: Cevla avçoroz.
1: O şicatıdır, sime de sıkılığa dostumuzdur. Oğul alığa geçtirim onda yol var mı, eğik mi olmanda abi, şirk alman da kolak olmanda.
0: Herkes koymaydı onda. Turpan mı bek salkın bugün düştün ki kandak ola hem de işkile yaptı. Turpan'dan Marjangül uçur yollaptı. Turpan
2: Marjangülmüş 31'den 46 Celsius gradusken bugün hava bulutlu. Muşun salkın da adam sile.
0: Salkın ki 46 Celsius gradus salkın da yürüttü.
2: Salkın deydi o Marjangül. Ama Gülçehre programmanla alıp keyfiyatım şunda yakışıp kalıdı. Anne işten çüştüm demde.
0: Dükkan kaytıp ilgiliknin ki ahırını tiklemesem bulmaydı.
2: Siz iyilik tikle adam siz?
0: Hazır işten çüştü. Hem de işten çüşüp hem de iyilik tikle etki.
2: Oho siz oldurışken siz o? İşten çüşüp bana iyilik tikle giden vaktiniz var mı teki? Oho hazır yaş balla yamancı mı? Şıkkıda bir vaktinden uzun 3-4 işini kıp başında 3-4 yer iyilik tikle atkalla bakacağım o şuradan. Ne mi degen yetiş can,
0: zihninle,
2: aklınla, ıksadınla, vaktınla degen dek çöğe?
0: Yuga aşıptı.
2: Heves kımdınız mı?
0: Heves kımdınız.
2: Sertli kımayı heves mi kılın ha mandak?
0: Biz ne çandırdık Allah, del aşıla siz ulağın heves mi kılın siz deyim ya. O çıkıp geldi bir de. Aşıla aştak tırış gittip hazırçı bizden tırışmaya vatkınımız tuluklu iş padılını çıkıp kıp vatkan değil mi hazırçı mı da?
2: Aşında yapıp kaldıydık.
0: Ne mi degen tırışka ne o?
2: İyilik tişleymen de bu, iyilik tişleple oldu ki onu üstü bu valla.
0: Eslime.
1: Yolun sonra yol halini aldı yollar ama sen, ben hep özgürt edeceğim şu olup gitti.
2: Süt. Ya özgürtmen buldu hem de, hem de sizden oğlu alış geldiğiniz bülüp bu, yeni bir özgürtemsem de onu. Şükürler ançım uç, gelip dalış, uğruşup durmuş sana program kızmayırken deydi ama ablamı tependim.
0: Hem mi saçta dedi?
2: Şuna karnatacağım, ettiğen de şu uğruşunu yakış gördün han, sokuş kalan yakış gördün han. Şimdi gap dalaş kalan yakış göz şunun da hoşu kitli kalan cıkanla isle kacı mı?
0: Bizim yakış ötkül koymam sile.
3: Ne kısa doşurca roşengül devamlı doşur bir ite bu üstü barışı terepler yolla koşmuş rap olan kendi mi?
2: Ay yakay uçurcan yalgız kanmaydı koyalı balan ensirmen. Yalgız kanmaydı şunun da hoşal omdan işleymen de hazır. Keyfiyat yakışı.
0: Ma korla tekici yolları yolla araban korulda hava intay yakışı bugün. Bir kıl yamğırının ki havası bağış kılıp tep. Alımcan korulda uçur yollaptı.
2: Şu emes mi Abdurrahman karşısındaki yakılışını bilmeydi mi? Kendi aklınız. Sizin aşkı yapınca mı onşap kılamaydıkken de şimdi deydi. Ya saç durup maşına yakılamdı.
0: Benim ha?
2: Ha yakılışın kitidu mu demdu mu da dem oludu. Kim o? Sayat kılıdu, disonmamdu siz ne de. Abdurrahman kamçı?
0: He. Şıkkı.
2: Bizden uçurla sile körünmem de. Küzünle köymem de. Dapma tur taksi abdikirem bir koşak yizip dikensiz. Köyduk ma koşak ne? Yetküzümüz memdi bu koşak ne? Salam bolsun seherdiki azizlerge, mihir illik bağır ateş yüreklerge, kuyaş kebi illisun bu kainat, mihir tarap kalipledin kalipledin deyip. Doğru taksi Abdükerem yazganmışı, koşak ne bana, yetküz ettik bağırlık anlı uçlağı cümü. Hem de kandak.
0: Koşak?
2: Ha koşak koşak.
0: Koşak emez ki o.
2: Neyim ki emse?
0: O şehir, bir köple şehir ki o. Koşak mı da kalmaydı?
2: Ben zey korlu da.
0: Ha makul urushlar bo'pti aslida men aytdim.
1: Urushdan bilgan kelsa-kelsa qaysi zo'l bilan ishlatas? Soningiz.
0: Ajab usudim deydi Omidio. Pasilning ki choylardan ichmaqmi? Pasilning.
2: Acha pasilni yolpis deymi-chu? Ichinglar shum shundoq. Undan ke. Ani üçünün ayrılırım taraf karap mağa yönlüşte maşallah köpteydi. Toru taksi Rozcan'la uçuyor. Kanasta hazır temperatura 13 gradustaydı cümle kanasta. 13 küçüp de uçuracağım kanasta.
0: Ya buptu ne kanda?
2: Hem de 13 ke? 13 sen
0: gradus. 13 olsun kanda kılma hem de bir azam ot kalam tem.
2: Vay uçunla disil hem de vakrap da uçuşuduk ne?
0: Oy uçsuz mu? Vakrap giden o zaman. Oy uçuracağım.
2: Ey bu uruşunlar biz hedef uruşuyam siz hem de adam bilen.
0: Ben nerede uruştum ben tabi devletim ben niye mi siz vakit aldı siz vakit. Anlayışlar hep baksana aldı bilen kim vakit de.
2: Ey ben kanasta 13. Kanas, kanas 13 celsiye gradus ke salkun ke de bana dep koygan değil mi hemen?
0: Kızızlık mı siz var? Ma kanda evlilik tilavat kanda bir öğütüp koygan bosa bana mı dep deydi o.
2: Telecan.
0: Kanda tilavat dükkün tanış kılıp. Cevla
1: Oşaygıl 5 kilo su koşkan bile buna medeni. Medeni su kuşuyla buna. Size veri su koşkan.
0: Dişinizin kılığına ben birbirisi bile medeni sokuşuyla gari vermez. Onda sokuşkanı sokuşmaya yakışır.
2: Ey nerede gap var? İlmi uruşunla dediğin gap ama medeni uruşunla dediğin uruşumu medeni ilmi bulam da. O da dedi. Ey ma işten düşüp yani iyilik tikleymen diyenler onda kımanla. Ma kiyinkilerim azrak tikligidek iyilikler kıyıp kalsın silen. Hemen silen iyilikler silen tikli varsanla. Başkalarım onda ne mi tikligidek ne mi iyilik kalıdı? Aramayınla işten düşkendikin sayet kılınla. Manda uyak buyak birinla yeşla birinla. Dep şu da uçur yollaptı cümle vatu cin şopur Ekrem.
0: Onda sayıyor üç taş görüktün mü şu huvalin körükçe yollar avan kedi yavçunu kurban canına vertipti. Nurtay yavçunuz Nurtay.
3: Şurcağız şimdi de ahvalanma yakışı mı?
2: Hani ahvalanız yakışı mı?
3: Boğdu yollurdu maşınca.
0: Boğdu yollurdu maşınlayacak. Danlık koçakçı Erafat yok apkettik o. Sunugan bahane bile yani. Aşta bir suante. Erafat.
2: Erafat çoğu yıllık kakşaydı ki Erafat. Erafat unutkap sizi.
0: Erafat he. Kakşap.
2: Kakşap yürüydü ki Erafat battığa putusunu gidip.
0: Doğru doğru. Yokluk kettik otan.
2: Oğuşalgan bu misafir ya kettim ikten sayıya kettik o bayağı.
0: Мен сізге айтып қызық кептім бірін деп берей. Ма Турпанден ағыны балла Құлжыға саяхат беріп. Шұны ма Құлжыбек ісікке деп Турпан қайтып кепті жұма ма рас іш ма о деді. Я о неше күн бек ісіп кеткенде Құлжыма. Бек ісікке бұл Турпандан ісік деп Турпан қайтып кеп.
2: Турпандан бағала Құлжыны ісік деді ма?
0: Ісік деп баш. Мен қой бек ісіп кетті ғой неше күн Турпанды. Ай құны міне Құлжыды ма. Шұны одан еніп кепті.
2: Ә бопты бопты. Neymiş ki hemen lan şu 8. yıllık aramalarını alırsınlar. Başka vakit oldurası yok gittim sizler de. Oğlum canım pek etmiş şunu kalıp.
0: Ay balısı. Oyla
2: gittim hep de.
0: Balısı bala bala.
2: Abla şu vakit tatlı kıl demesin.
0: He. Ma Aminigül. Yok Minever Hanım uçur yollaptı ama Turpan'daki sabah dışı Marcangül emes de. He. Ben Gülcüdün. Turpan'daki sabah dışı Marcangül de. Bu neslen dedi o. Hoten şehirden yol haberi ikinci aylan mı yol intihar avan ki dedi gavçanın işin işine verip de. Mem anlavatı men uruşma yakışılanla aşkılıp.
2: Bu şeyin gündemeli şalsa uruşmasan bu tüken de bu şeyin mankalı su işireceğin de sizin için dedin.
0: Şu gitip kalsın öyle olaydan gep. Yok abi sayat git mansız
2: kola. Demeli şıkkında sayat kısa den.
0: Sayat kısa. Azat şimal yolları yollar avan ki dedi gavçanın. Bekliklik men evet.
2: Ey rahmetsiz gel. Yekende yolu çöre birinci bazanın kendiki de kendin kök kepte geç boğan yolla şunun daravan diye uçurun çünkü ablam için evet rahmetsiz geç ama ablam için ha. Şunu ulama Abdullah Hüten bir avazlık yakıp ki anlayı teyli ha ne dedi?
1: Birinci yetedi dört yolu çöre emisi sendon büyüden tuman karakmağa ise yolla araban düşkülüyor
2: musun? Makul buldu rahmet uşurcan 20 gün demelişimden ikinci günü başlandı de.
0: Vay 18 günü gün tükeydik ya demelişiniz yakışı.
2: Vay nimancı ola hem de siz bir gün kaldı, iki gün kaldı deyip bunda sanap. Ay vay. Bir taksiye dediğin tonuşun bayıdı bir xeridar taksiye telefonu unutup kaptı. Xeridar taksiye çıbalığa kupalı tekip telefonunu ekilip versen nerede bulsan şu deyip. Şuna olan açıq keyip çöpürünün telefonu nensen kapır YouTube'da cin olsan.
0: O bulmaptı o kılığı.
2: Ay o onda kısanla bulmaydı hem de aşı.
0: Hatta bulmaptı.
2: Üstüren görüşken bunda kısınız bulmaydı, bunda kapılsınız. Deyip bunda gel kısım o meyli hem de onda kımmanla. Abrada bunda bir kılık sertlik kısılab. Uğuk şaşırsın ola kılık sertlik kısanla nimpakınla kalıdı. Elike muş nes gerektirin yutturup koygalla. Silahımı özenle unutup kalan boğandı ki aldınla AKP gendi ki. Çıraylık yakılıp vay rahmet tep bunda bir yuvamam da o ne? Değil mi diken hem de?
0: Kandaş mı lan?
2: Zık ha? Beycan şimali yolu yolla koş yolunda işte maçılla sel köpteyken tostu iş yoktu ya uçurunda. Nur eve tuttu hocam o uçuracakken bu uruşunla aldız uruşudgan. Ne okşatmanla da. Şimdi ben sesleme kızıklam 5 yıldız canop yolu şimaldan canop yolla aravan. Ama kızıl tırak maşallah sel köpteydi. Doğru taksi abdikerem yelik. Çeyri izip koyduğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun abdikerem çanke.
0: Abdullah Hüten.
1: Bir yetedi dört yolu süre. Emisi sendon büyüden tumas karakmağa ise yolla aravan düşkülüyor
2: musun? Ma Ürümçü'nün havası şunun da salkın bir hıl. Mayın şamal bir hıl peyze. Açındak mayın şamal 100 lirimle yelip başına git parmağdaydı. Ma Serdar'ın uçur ya. Pinsiyaki çıkamsızıl dediniz gafran.
0: Andak anlaştı ama Şincan'daki hangi siltemizde şöyle şu paletimizde nam ya faz namı kulaktan kulak yetken pulumuz da cidden molli giren katnaşkan.
2: Aç neden bu sa?
0: İsiltemizde şöyle şu paletimizde.
2: Amen ki aç ne dep yüme acımı?
0: Otomobil kulu paletimizde ahmer white ulları yağları görüştür aç suları yemiş organik görüştür ne? İsiltep mihmalar.

0: Keşke çimə şunda mı ya?
1: Şu.
0: Böyle kol tutuş bazayın sildə pulan tutuş koymağandı ki o birden tügeydi o.
2: Yol üstünde ara var ya sanki oturacak yolla. Yüzükent yolları.
0: Yüzükent yolları? He maklı. Oldu, dem alsınız Kaşkaya'ya, kilinle Kaşkaya'daki radyo anlarına kızın, makul. Uçurum tez kuyumundaydı, makulcu dükkan uçu, bayağı dep olduk onu. Biz de köldürümüzde mi? Kaçtan şundak özgert tepti gen o. Ne özgert mi de?
1: Ne mi ne?
0: Ben okumadım, neyimle özgürtü deyirken. Yaşlılar yöylemiş, bin tüven doktor kanlı kaldı. Koş yolun işte, Ravanker diye uçurum, doğru taksi, Abdülkerim Cenev'e tuttu.
1: Ey, mağış malaylanma, Beycan yolu yönülüşten maşallah, bize köplü suç pa. Andan 59-19, ya 54-19 numaralı taksi. Dep oldunuz mu?
0: Dep oldum, he.
1: He, şundan
0: mümkün. Anlamayın mı da, ben mi neyimle dep attım, ben mi de anlam koyun ancımınca. Nenku, nello, Şanghay'da seninki aldı da maşallah, sel köprek ke.
1: Ey, bu siz bir uçur yetkizgende, ben mi sizin ağzınız kırap, ultamaymayın mı? Şehit uçurlarını okuyamaymış da, 6. kilonu uçurum, şunda diktim de tatlı hem de mağa uçurunu. Bir yıkayılıkken bu hem de anlap eyran bu.
0: Ne mutlu?
1: Bu konuda gitti.
0: Bursa uğruptu mu?
1: Ooo, mağa arayalının işken.
0: He.
1: Ayala yol düşün öyle uruş kılıp ha.
0: He.
1: Ay yol düşün uğrup. Doktor Khanov kir kaptı yol
0: şu
1: düşün.
0: Şu ayalı yol düşünü uğruyasın mı şu okşaşta aile zoravalığı kırdık acaba?
1: Şu anla kıynapsı yalurup ki oğlu kapımağın bulan men geklay kızım bu da pek yaluruptu. Varas boğan işken, ağ ayol çambaşçılık uygen genken deydi.
0: Hmm.
1: Yol düşüye başlamış mektep okutukçısken, oylusam külgüm kep karanla. Çambaşçılık uygensin bulam nime. Depçü şu.
0: Bu ahval nait az şuraydı hem de. Ağ.
1: Doğur bomuğan işlikim bu.
0: Yol düşsel, uskun sel kiçi gerek balak şeydi. Bomuğan bolsa o akkan çambaşçılık uygensin bilgen o ek işin anı mısın? Ek işi dediğin bir gepak o.
1: Hmm, ek işi.
0: O kaval ne oldu? O kaval deydi o.
1: Ha.
0: Ya şunu okşaş o. Bül mudaklam tutup yapalım. Pikat pikat tam unutmasın.
1: Ya onda kılmağla onda kısa bulma.
0: Ya uğraşmağın da etkiler doğru. Açığım ki vatı deyim mi an doktor hanım yetip kilip avı. Şunu deyim hemen.
1: Çimi Mart'ın iş kısap. Ügengen can basçılık hareketlerin emin işletip ettim o. Hem de. Erkan çözüm ma doğur bulmağa iş hem de. Akıl ma açık akılını kesir etken çağda tazı doğur olmayı kalırdı çimi. Rayalla dikkat kılalım da aşkı. Ma şimdi Khan Allah oldu ki ma yolunu oturdu ki Rişat kılığa örülüp gitip de deydi Abdullah Khotan'a. Khotan şehrinin Khotan Naya yeni şehir rayonu uç boğa ağırlık intihar ravan kendi ya uçurun işin işe evet tuttu ucumu.
0: Aştak.
1: Şunu oğlan ma o Çinfulu Daven Beylu belki tosulup kettiydi gen yani uçurun Mahmutcan evet tuttu ucumu. Uçurcan ettiğen de naşlık sel kembop kaldım o uçurlandı.
0: Kembop kaldı.
1: Kıyda başında 730 siz neyim buldunuz? Neyim ki kıydaysız? Kızık mı ya siz? Dep mi abi?
0: Kimlik ne?
1: Efendim sizin için.
0: Kandak kıydaptı mı?
1: Çıkıp kıydıgan arla hiç çıkartıdı ama gepleriniz dep şuna dedim. Abla kıydı efendim
0: mesela
1: tersir bir yerim sizde.
0: Yok kıydı mıydı? Ben onda...
1: Ya kıydı. Bir ayak gittim tamakını yemeyken ki kıydap kaladığan hemen. Şimdi o şuradan hem de bir yıllık yakışı yeri ya. Şu tamak yemişim, aşkasım, aldırıp kosku kıydap kalmayır ki. Ya kuyun süt kalamdı ya.
0: Yok.
1: Ya ben aşınak bilmem o siz ne kozuk aşıyorsun, tamak yemişsin meyli. Açıkken kalmaydı Allah'ın
0: ki. Nurgun tamak yap baktı mey.
1: Bezilerden ilk bek kozuk kama rahmet çıkıp kozuk içi kesti. Dişiye tamam kalamdı bek açıkken kitle de kuyu tutup kaldı Allah'a bacı. Muhabal onda emezken.
0: Ben çay ve sıçıyorum buluyordu. Şimdi yollar yollar ravan diye uçun kurban çaya vettu. Anladın cevlan uçurunuz.
2: Koşuyordu karganlı ayal kargan ügelge ünlü kar hiçbir işitmeden bireye çıkmadan ki ne toktak projesyonla ailesiyle de işitmeden ne karganda.
0: Ne hal kızık yap çıktı kılınız ha.
3: Tianshan rayonu Çoğbazar atrapıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Gülmük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbazar işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni ün aldın setiş icazat nomeri 202-66-50-10-20-02-87.
4: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğbazar yenirki Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturlıq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzərlik çınıqış üyüdə təbliğidək çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Şanşandaki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuxur. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipək yolu Çombazar öycəy çəkişirikliğinin yeni öyünü aldın seçiş icazət numarı 2026-650-102-3-0-16.
0: Onla vatkanınla 107-4 Katnas Sennet Radyosu'nun
1: Ettegellik yollarınızı bir semra programısı ya.
0: Kadirlik Anlaştılar programımız ne de Anlaştılar'ımız Anlaştılar'ın iki uçurulur mu? Hele köp, ligin kızgılığınla rahmetçi mi? Pekatlı okumayısla uçurum ne? Bizim edep bunu okarsak.
1: Ey bu işkital tağız ne? Kandakıptı diysenler maşı operanın yandaş yorunduğu işkitağız ne? Tih, bunda turguzup bir hatterlik tasmasını çıta kap koyup da işkitağızga.
0: Upta aşağı.
1: Bunu üstüge ben kiçikimden avazınlarını pek anlap çoğulgan deydi gu. Kiçik vaxtımdan pek anlayıptım leken uçurdum işe yadı kaldıramdı, yakşımı deyip mağ. Ürümçüde doğru taksiye aydayım ben. Beşimde onşap koysanla oldu deyip uçur yola koyuptu başta.
0: Kadak onşap koymayız.
1: Beşimde onşap koysanla oldu deyip bunda kızla bulsa deyip. Bunda yardımlarını biz kılamayız ey. Şuna mı?
0: Ben de bırak ettim bunda, delallık bakmadım.
1: Arası, onda kılamayın mısın? Yüzünüz niye kılmam siz?
0: Kanda çoğun kaldınız siz?
1: O tavuzun hep mangını kırın.
0: O tavuzunu bağlayıp yüzünüz açtık.
1: Bir hatarlık tasım için tavuzunu bağlayın.
0: Kim tekiydi sizi bunda yüzünüz? Bunda callık bulunayım bunda. Bak yük maçınızı seyredip yemeyeceğim bana. Yemeyeceğim, yenip de bir. O çıraylık yakın bu, yemeyeceğim.
1: Olca.
0: İmnem.
1: Oy.
0: Oy siz bu.
1: Olca dike malum bir bahçede Qarğançağda gelip maşinaydı dike.
0: Kayın gelip qatağı arulan jetip mağdığan nemin aydı
1: dike. Poiz elik hayatında poiz
0: olsa. Poiz emas.
1: Ay poiz deydi bu ne?
0: Ha baqıl poiz.
1: Poiz deydi qanı məni.
0: Arvonu poiz deyip.
1: Oy imin cavabendim poiz deyme davatqan dem hamısı üçün imiş qılsa da sa poiz deyme bahçede depçü.
0: Arvo.
1: Poiz.
0: Arva va.
1: Poiz şeklini qıp tuğa aldın. Poiz deyilce.
0: E maqla poiz dep qonlu qoş. Poiz yopurup yüzün çoyunda.
1: E qonlu qoş qımamdı. Qan tallaşdı pul alam diye aqmı dep imam efendim sorap dikensiz qan tallaşsa qan tallaşsa pul alam degen gap o nim degen gap o?
0: Nim degen gap o?
1: Taz düşemedim. Mağu ürümçü lopnur yokur süratlik taş yolunun işki terpidi girişatkının rengi kök turpan kotanın yeşil rengde bu renkler bire mənanı büldürəmdi xuldu yol taklarının rengi oxşay işte Mağabdı Qarbek sorab dikensiz. Muş yol yeni yasalgandı mı muş doğurluq nurgun dulsurumu sorgana nemiş kumuşna kök koydu nemiş kumda kök kuludu dem. O kök renginin mücü elik ademden ait bunda ruhlu kılıdgan da bir canlı kılıdgan şunda bir rolu ulu dike renginin. Adam közü gibi de nikam karagandı çö, köz bilen karagandı çağda. Şunun kandaşına tanışıp koygan, onun bir olaydı, bir mensi yok. Dip çüyendirdik o şu vakitte.
0: Yemin ki?
1: Aşı, ürümçü lopnur yokur süratli taş yolundan maşı giriş atken kök
0: kadı o. Aşı dakika başka nemsi yok.
1: Olaydı bir mensi yok onun.
0: Ya mensi yok.
1: Hı-hı.
0: Aşı kişi rahat bir iş. Hem çıraylık, güzellik. Ya şunu kılıp mesela matonunun içini bunu her kıldırandımda. Biz yapın.
1: Şunu ola Qashqadan yol xəbəri, Qashqa Şinqadan yeni şəhər Beliq gölü keçə yollar bir qədər besiq degan uçurun. Şunu ola Qashqadan yol xəbəri, Qashqa Şinqadan yeni şəhər Beliq gölü keçə yollar bir qədər besiq degan uçurun. Məmmət Minjan əvətib rəhmətçimi.
0: Onda yana İttifaq yollarım qoşulun işdi yollar ravan ekan. Tor taksi aydadığan ekan şaşdırmamdı. Qon tozlasa.
1: Tozlasa depdim ya.
0: Olurdu he.
1: O kan tazlası haksız bulmaydı cümü. Onu onun üstü bu halıgan bir yer verip onda nem kıl bulmaydı o kan tazlaşına ceryanı mı digen o adet gibi bir ceryan emez. Hmm. Onu digen aşı toluk bir tekşürüp hesap demdi. Ayadı aşı muhab kan gelse kan plazması bilen ondan o kanı almıştırıp tazlap aşında akıllı dike onun bir cizisi var ki aşı ciz arkalık. O da bir ücret durup dekeyim dek. Doktor hanı birin onu Çoğun doktor hanlığa gacı mı? Bunda işge av.
0: İmam Ömer.
2: Selam, 174 yolu Suriye İşoyen'in aldıdaki yolla Ravan.
0: İşoyen'in aldıdaki yolla Ravan.

0: Kurban, makle. Buldum.
1: Hazırlık tavuzlar nimda yoğan ma korona aldı bir tavuz beşen şunu kötürelimiz de iki parça kılıp
0: Kötürelmeyimiz de.
1: yerimde beş koyup yavatımız bütün alma iş kılıp pekli yoğan ey o tavuzdan yaman yoğan kodep.
0: Yoğan ne?
1: Şu acıkla aşına kalatı da hazır bir tavuz iki kılıp andan 14 kılıp yerim digendekçe aşında. Kaçka şehir içinin umak bir müşük bayağı haksız bir yürü gitmeyen bir kılıçını kalaydı Allah bulsa Allah kılıçkan bulsanlar daydı kaçkadaki bir aslanken bu he? Ala kılıç numara 176 0998 03 50'ken cuma kızı kuçula bu sayırım evet bir eyle.
0: Valla avar ayı doğruluk profesör başının bir yetkizeyle. Ama yokur temperatürden agahlandırı signalının derecesi östürüldü. Kısmen caylarda yokur temperatürü 50 Celsius'ya gradüsünün aşını. Şincan Meteoroloji Stansı 2026 yılı 8. ayının 3. günü saat 13'den 39 minut ötken de yokur temperatürden kızgı seyrek agahlandırı signalının derecesini yokur temperatürden kızıl agahlandırı signalı gösterdi. Mölçerin işçe 8. ayının 6. günü kündüzgeçe Bayınqulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri Katarlıq çaylada yokur temperatürü 40 Celsius'ya gradüsünün aşırıken. Bayınqulun oblastının canubi, Turpan şehri, Kumul şehri Katarlıq çaylarının kısmen rayonlarında yokur temperatura 45 Celsius'ya gradüsten. Kısmen caylarda yokur temperatura 50 Celsius'ya gradüsten aşırıken. Issık ötüp kalışının aldın iliş ve o tok işiltiş bir xatarlıkıya dikkat kılış hem de Tağlıq rayonlarının kısmen caylardaki kar iriş tipiriki kel kündü müdafi yenilişine küçe etişine eskertimiz.
1: Ma Ender bana bir yakıttı. Ben 3 gün burun maşinini mahalleye toktuk koyup 2 gün maşin eğdim gen ertesi karşıdan aldı çak teşilip yalkanmaptı. Başkalarının sürüştü kılıp bir çakçı ustamdan telefon numarını bek tersi taptım. Ustam mahallemge kilip çakını çıkırıp söküp apırıp çakını yamap ekip seperdi deydu. Dukandımı adam yokken dukanını takap bir gün aşı ben 3 gün aşında kıldı. Şu ustamı rahmetimde bildirmem basım şununda muhabıkken de telefon numarını kaldırıp da namadem de muşunda işlak ihtiyacınla bulsa muş ustamda bir tavsiye yakıp koygum geldi. Acayip samimi yakış ustamken birden rahmetimle bildirip ağım geldi. Yani birden hem de tavsiye yakıp koyduğum geldi. Şu çakçı ustam ne? Şu kuru dostlar hatırlayıp koyduğum ama numar ne? De, bu çakçı ustamdan numarı ne? Tuttu cuma ender. Buldu. Rahmet.
0: Ahmer Vahit'nin ki şişendi zavut. Ahmer Vahit'nin şişendi may zavutu var.
1: May zavutu ya.
0: He.
1: Ondan çoğu ma bakışmen bu manda uçur yollaptı. Milletler koysuna aldı da Kızılçırak'ta Kızılçırak'ta saklap dursam daydı o. Yıraktaki maşinden bir adam çüte koldu materyal bakken materyalın arasından bir nes yayı çüşüp gitti. Ben yıraktı boğandıkken gereksiz materyal okşaydı o depti. Ben Yeşilçırak yandıganı birip karsam alımı telefonken maşını toktup evaldim. Onun iken Kotan Koyusu'ndan kırış yığızdaki sakçılığa birip koydum. Telefon mu unçola yenik nesemez şüphası bilen mi gidek. Üzanlarından nes gerekleri obdan karanla ey. Anlık uçula vaxtı da evan mıgan bulsa maşını bir ispütüp gitetti. Bir kadın bir telefondan ziyan tatatlanla da bəxtlikme için de uçur yollaptı. Sizge rahmet cümü.
0: Bir yetkiz olan gep var. Onlu ustağa. Hem sizge. Onlar dikkat et.
1: Sizge? Mağıl münasiyetlik iş mi?
0: Mağıl münasiyetlik. Hemimizge. Şincan'ın parvelen təminleş yeni belgelimizi 10. aydın başlayıp yolu koyuldu.
1: Yaxşı.
0: Şincan Uyğur Abdunum Rayı'nın 14. nöbetlik Hale Kurultu Daimi Komitetinin 30. yığını da Şincan Uyğur Abdunum Rayı'nın şehir bazarlarını parvelen təminleş nizami makullandı. Bu nizam 2026 yılı 10. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Nizamın 29. maddesi de monola aydınlaştırıldı. Ahaliler par işletkici öy içinin temperatürsi ölçemge yetmedi deyip karsa par bilen təminleş uğurlarına temperatürünü tekşürüp ölçeş təlifini koysa buludu. Par bilen təminleşi uğurun par işletkiciler temperatürünü tekşürüp ölçeş təlifini oturgu koygandın kiyin ki 24 saat içinde temperatürünü tekşürüp ölçüş gerek. Temperatürünü tekşürüp ölçüş vaxtını 3 saat 12'den 16 geçe uğurlaştırışkı bombaydı. İki taraf temperatür demek ki 3 dedik ısık oldu. O vaxt ölçüşkı bombaydı demek ki. De. İki taraf temperatürünü tekşürüp ölçüş vaxtını ayrım pütüşken bolsa şu bütün bu işi buldu. O halde par işletkicilerinin öy içi temperatürsünü ölçüken de her kaysi öylerinin merkezi orne yani karmı karşı bulunanların tutaştırıcı sızıklarının kesiş noktasıdaki yeryüzünün 1 metre 40 santimetreden 1,5 metre geçe boğan iğizlikini tekşürüp ölçeş noktası kılış gerek. Oltırak öy karakterine tabi bulunan kuruluşlarının öy içi temperatürsünü tekşürüp ölçeş noktasını parbilen təminli gücü ve işletkücü işkilerine toktamda pütüşüdü. Өй ичинин температурасына алакадар белгилеме ва мәшгулат кайдысы боюнча текшерип өлчөш һәмде мунасип техник талапка уйгун келдиган температура текшерип өлчөш үскүнөлөрүнүн үскүнөлөрүн ишилтиш керек. Текшерип өлчөш нәтижесин эки тарап имза куюп бекитиди. Пар иштеткичләренинки пар белән тәэминлөгүчү орындын температурасын текшерип өлчөш нәтижесине башкача фикир болса, пар белән тәэминләш мәсул тармагы яки шу тармак авалы кылгычы үчүнчү тарап аппаратыга температураны текшерип өлчөш иртимасын сунсу болду. Өй ичи температурасы өлчөмгө жетсе, текшерип өлчөш хакын пар иштеткичләр өз үстүгө алды. Өй ичинин температурасынын өлчөмгө жетместиги яки пар иштеткичләрнин сабабыдан булмаса, текшерип өлчөш хакын пар белән тәэминлөгүчү орын өз үстүгө алды. Аһалда пар иштеткичләрнин сабабыдан булмаган ятак өй, мехманхана залы ичинин температурасы 20 Цельсия градустан төмөн. 18 Цельсия градус ва 18 Цельсия градустан жогору болсо, пар белән тәэминләш орны күн буенча пар эшләткечләрнең көндәлек өлчәмлек паракының 50%-ын кайтырып берди яки кемәйтеп алды. 18 Цельсия градустан төмен булса, пар эшләткечләрнең күнлек өлчәмлек паракының 100%-ы күн буенча кайтырып берилде яки кемәйтеп беленде. 18. 20 Цельсия градустан төмен булса булмайды ке? 20 Цельсия градустан 18 Цельсия градусы чыгып калса, ермен кайтырып
1: Adet 20'nin üstüne çıkıyordu.
0: Öyle. Par bilen temizleş oranı gün bu içe mi şu par? Kaç gün aç 20'ye çıkmakan bolsa şu 3 gün neyse. Yerimini az 18'de mi töven bolsa 100%. Onda gel. 20'nin üstüne çıkam da?
1: Muşu temperatura 40 Celsius gradus çıkam muşu küllerde. Biz parının gipini kıp yüksek. Mişindak. Uyuyunla ısımsa mı şu, bundan kısanla buludu, dep yüksek mi şu, 40 Celsius gradus bu
0: asansızlıkta. Oy, toktan amıyım abi, az kaldı para verip
1: ama. Gerçi hem de para bir daha iki ay vakit kalan bulsun mu gerçi?
0: Para verip tamam, az kaldı.
1: Peki, mağazırına üzdü bu paranın gibi kulku hoş yakmayı cümle eşkimden.
0: Hoş yakıdım, maa gebdim, 50%, 100%. 18 Celsius gradus, 20 Celsius gradus diken de kulaklar diken dağılık etti hazır.
1: Andı mı alınca bir soru atıken siz?
0: Temperatürün ölçüge baktığımı yolun oyunu otturun ölçeydi diken geplerçi o.
1: Fakat otamayman deysen olsun öydeki o parı neyse baldırak 9. ayının oldu da iltimas kıp andan toktuduğun iş bağcı mı? Onu iltimas kıp toktuduğun iş bağ. Onu iltimas kıp toktuduğunla buluşu öyde otamayman deysenla he?
0: Ma 618 uçur yıllap da iki. Bu iş parı şirketindekiler deyme kışta istipense yazlı soğut pes olmamdı deydik mi bunda?
1: Vay ma yazlı soğut işinin gepini kınma ama o kışta amdan ısısılıp oldu. Şuna mı?
0: Hotende yolu süreyim ha. Şimali Ürümçü yolları 5. oturduğundaki aldıdın. Hoca zengi meyinçte maşallah bekçek tosluş eğer. Yol 10 şey sebeplik emsi edip Nicat taksiye uçuruyorlar. Demek ol.
1: Oblet Hotende taksi. Vay ondan mı kıp gitmek? Anlan anlan. Uşucam kıl
0: Sayıyordu, ondan işleydi. Sayıyordu Şimal'dan canıp kitap atkanda yollar havan dedi. Kim Oblet Hotende taksi mi? Ya almışsız alman. Kızızlık mı bu? Хошу кетті, Роша әкіл дегенің шында хошу кетті.
1: Хошу кетмей, хошу кетмей.
0: Нұрғын қызықшыларын құрқалсыз дәл, екен бұқты. Мән іш қылып.
1: Мәйлі, қанчылы қызықшы өп кетті.
0: Дәшет қызық. Іш қылып ма, Чилалық бағда азырым, шу Абдікерем әпендім айлынып үріп то. Бір ай әтрапыда бағыса әліс қылымыз әмсе, мәне, мүші бағда деп. Чилалық бағды ма, бұпты. Яқшы шыланлам, Чилам бәк бұпты жұма? Бәк бұпты бұ Чилам, бәк бұпты. Şıkılıp, Mahmut Çavçoğunuz.
2: Şıkılıp, hava armaya da Kırkan'ı kaldı, bek güçlü öyle gitti. Hava armaya da Kırkan'ı kıyman diye maaşında yoluna katar kusurattı. Ece mağalla otel, etap kırak mağala.
0: Makul.
1: Hey ma Abdullah Hoten bir uçur yollattı ki bay bir anlık uçumuz ma kantozlaş doğruluk bir sual sorgan tuğu. Aşından mı bir ölçem talepleri buldu ki eğer aş ölçem talep boyu çubuz ayaksız deydi ki. Sürüştürüp bak soldu ki önce mi? Ben soğudu pürsteden birini bayıkıp kaldım. Dedi İlyas. Hem de baldur, termometer, gradus ölçügü satım ben. Binadikiler çok umtalışıp siti valıdı. Öğünün gradusunu ölçeyim ben de. Dedi o.
0: Açta ki. Açta dep de.
1: Siz çıkıp yamayken siz için mi? Ben soğudu pürsteden bayıkı ağınınızı zekiyorum. Kadık yolu koşulun işte yollar ravan dedi o. Dostluk canobu yolları mı koşulun işte şunda ravan ki hazırca he dostlar.
0: Nurun uçuyor ha. Oldu. Bek ensirip gitme. Махахның ки учурымны мы укып куюң анда кылмаң, Минин учурым деп мейлиди яңгыван учур яллап та азер. Риясатта яхшымысызлар? Менин бир достум азыр Гошаңры.
1: Зай.
0: Хувай чыгы ханы бу деген.
1: Вай, мен мине эвет

0: Vereceğim ki.
1: Mihmallarım ço.
0: Ya mihmallarım diyor. Sırtta da batmamdı. Huvay değil.
1: Ay mihmallarımın ışığını aldı va.
0: Şikini aldı o sınav üstel koyup ben sana.
1: Üstel bahşede koyup da. Aç kırdığa ışığını aldı kılço. Aç huvaya git devam mı yakin?
0: Ya huvay diyen ço. Şurca a dalala da mı da. Ben sen şirin kum. Da dalala da kenar yaylaklandı. Huvay da.
1: Emsin neyim? Davan Fujin'deydemse.
0: Kanda ne edunda davan Fujin depti?
1: Mane davan Fujin depti mane.
0: Hemuş davan taraf yıkın aşağına yele bulsa depti.
1: Oy aşın mihmallarım en yıkın emes bana. Aşın aldı kuvvey va. Aşın aldı ço. Ne kuvvey ya ço?
0: Buldum. Tık ben sığa ne? Sen şiringo taraflarını tavsiye kılay depti mem. Davan etrafı disansı ölçücen diye. Oy aşın
1: mihmallarım da etkiz anlat. Şunda tuğlan köçüde peyze bol. Numur kene şu mihmallarım ne kim şey de 888 bir numur var ya. Tuluk unutduğunuz da ha şu numur ne?
0: Kaysın numur de?
1: O mihmallarım ne oldu? Full event'i ki yani
0: sizin isminiz yok mu?
1: İsim de kamı de.
0: Sizin isminiz turmuşu buludu, beni ayıplamsız. Nurluk yolu koşuyorsun işte yollar ramayken deydi, bekliyim ben. Kündü bir paşa birlik yedim mi? İki kündü bir.
1: Nurluk yolları koşuyorsun işte yollar avanken. Mahmut sana avaz okçuğunu alayımız.
2: Kırsal alıp süreler gittim. Okuluma kaldı. Muşuk kaçta. Garip yülü.
1: He. Dünya
2: yülü. Şişe yolu kızıra. Tuzluk kaptı. Yırmayken.
0: Hı hı.
2: Şimdi nasıl turlar bir yaşat bulan bolsa.
0: Makul makul buldu.
1: Ahmet Can.
3: Ha yaşılsa bizi yaşılsa.
0: Yaşı.
1: Ete ete.
0: Biz bu yemen ne?
1: Ete ete. Ete ete. Vay signal ne? Tekim yakışa tekim obda halatte. Yem kıldık ya. Mine mihmalları. 18, 39, 08, 21, 25 dedi o.
0: Akın rahilaydı peygen.
1: Ay doğru mu kesin? Telefon kapattınız mı rahilaydı?

0: Olimjon Kuveytda ishlaydigan-da, yana bir
1: To'g'ri.
0: olimjon muhit tozalikda ishlaydi, cho'ng iliq yo'l supuradigan mashina deydi, ishkisi ishki odam ekan-da.
1: Mush yaqinda Olimjon ismli anglovchilarimiz yiqilib qoldi. Ma'lumjon Kuveytda taqtidi. Yana bir
0: Ha.
1: Olimjon siz degandek muhit ishchisi. Aslimimning ismimi Olimjon. U jonshuchilik qiladi. Yana bir Olimjon bor, o'tir taksisi deydi, ashqib Olimjonchiq.
0: Gerçi işligili bir ayıl olup kaldı ya Yaşar.
1: Ha, bir yıl
0: Sizle
1: işte.
0: bir yıldın açtı mı, bir yıldın açtı mı, bek uzun boğmuş mu, varlık anlayıcılarının kespi.
1: Anne
0: Hele muyum
1: işkını
0: uçurlarına
1: doğar.
0: ilgilep bak size.
1: İsmini mua özden
0: Ben ma
1: asesin.
0: 20 netçil ceryan dedi ki bir anlayıcımızdan ne mi kespi bile şoğulun da kalıqını bilmeyim. Erle yani, ama da
1: Tutuvalimiz
0: hiyali
1: ki.
0: deyimizle ki inçke yana. Ha, onda bası devamlıq ve işin sopumuz uçurlar karaylı. Azizi deydi, oranım örümcü de yaxşı turup silem, o kızıl cırahtı mağalmay, ot almay turu aldı, miyem bavuşu, maşina, şu seyyar remontçu İstanbul telefon numarını yolla bəgən bozsanla, remont xanın numarını yolla bəsanla, adam adı dağı remont xalla
1: Özünüz
0: ba, ma dostumuz bir paydalını basınca, Azizi isimli dostumuz.
1: oranım Ürümçi'de de siz Ürümçi'nin kayısı rayon, kayısı yoldan da yakın etraftaki yeri muç ustamlı bağımsız o jiraktan bağımaydı o. Da inek yap kılan.
0: Ürümçi'de Kızılcırak'ta degen Karaganda mı? Şehirçi'de okşaydı
1: Şu
0: Karaganda.
1: şehirçi kayısı rayonda hem de şu
0: Tepsili
1: devasınız.
0: oranınız ne daha?
1: Ha.
0: Tepsili oranınız, telefon numaranız ne? Bizge evetten, andan ma anlıgıcı dostlarımı, telfursu bardağın remontçu ustamlarını bir tavsiye yapıp bakınlar dostlar. Seher bulbulu depto. Seher bulbulu edemizden ki uçurlarının köplükü de
1: Ya
0: nereden başlaşını pekat bilemedim.
1: artık uçur yok ede sizge hazır da digini Risalet minin tokulgan günüm arayal işkimizden bir külü para kıldı
0: Kaçan ki
1: birisimizden
0: tokulgan günü?
1: 8. sıla birisimizden 7. sıla şunun karab özünüz eğer mukafatla bu sıman berin digende gel
0: Degen
1: kuatıdım
0: yapmadığım
1: sizge.
0: programda mukafat yok. Bugün bizim oydaki adamın tokulgan günü demem. Mübarek olsun mu demedim tek hazır gıcı. Avalma oydakinin tokulgan günü ötküzülüp andan sizin
1: Siz
0: iki gün evet gelsin.
1: aldırmaz her bu bilede.
0: Aldırmam.
1: Dedik ki sizden biz ma o 7. sınav ile 8. sınav sizden aslında suçlarınızı görmeydiğen.
0: Ha.
1: Ebir bunda karanko ilerge kırıp tutsun siz o kıymingden ilerge kırıp tutsun zulam ki de tünü gün çak çak
0: Hoşta kalmam.
1: kıgan. İşte
0: Lekin
1: kıvaysak ulam
0: onu
1: ki de
0: deyimiz bunu
1: vatımız.
0: deyimiz. Mevlüt İbrahim kayıt piyası yine bir vütü cümle bağırıyormuşak.
1: Bemeydu. Da
0: Bəmem de.
1: koymayam ölkem o
0: Vay
1: bemem.
0: bir vütü de karab durun. Ha? Mevlüt İbrahim nime obdan bilimi. Ağızda mı da çak çakıp onu bunu deyip koygan bile. Yenim şu anlıkçılarının tuğulgan gün olsa ya ki moyun bir hatır güldür olsa. Ay babdala deyip bir vütüp kaldı. Bizde mukafat yok dostlar. Çüşülen keşlen katnaş programı, etigenin katnaş programlarından sonra anlaşılabilirdi. Maskeliğe mukafatla bağlısı bir koyanla Yaşar.
1: Ay iş kılıp ben daha
0: Ser bol
1: koymam.
0: bul ediniz o bizde ba barlık mukafatını ip koğan
1: Apple
0: hem de
1: bol
0: soraydıgan bir
1: beğenmeyimiz
0: yer
1: ede.
0: kamidi.
1: Abdurrahman
0: Şunda
1: bu
0: mı ya?
1: beğenmeyimiz, her bulbulum beğenmeyimiz, hiç kim
0: Onun üstündeki bu
1: beğenmeyimiz onu.
0: tuğulan ki yıldık yıl demez mi?
1: Yıl iş şu gittim aldı bizim tuğulan günüm de.
0: Hoşta ama bu da Şenfıncan'ı evet etti.
1: Şümüncüğün evet tuttu şu makitim. Aldın kış gittim kanda olduktan. Şıkılıp
0: Ağızda da bile yuvağandı
1: tuğulan
0: bitti.
1: günüm deyip yağandım bizden aldap
0: Yuvağandı
1: evap
0: bitti. Onda olsa yılda tuğulan günde ağam bolsun mu bizimki programımızdaki mukafatlarına asasen tuluk ne çıkettimden hesilep apoptu hemse. Şunda mı? Ondan
1: tükendim.
0: sonra beğenmeyme degen fikirge ben mi koşulsam bu kadar.
1: Müşkep ne anmakçı demesiniz.
0: Dungzen Dunglu Veyşan Fuzan taraf diken ama Azizi degen dostumuz men bu uçadı şuya toxtap kaptı. Remontçıdan telefon numarını bilsen de bir anla dostlar.
2: Tianshan Narayını Çombazar etrafıgı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla ba. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektep ba. Çombaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyle aldın setiş icazet numarı 202 66 50 10 20 02 87.
0: Qadirli radio yonguchi dostlar, sabringizni biz sirdosh programmamizni anglayapsiz sizlar. Ma mukofotning gepi chiqqanda ham bir turkum mukofot talab qilgan do'stlarimiz ko'payib ketdi.
1: Bizda yo'q, amal yo'q.
0: So'ramanglar do'stlar, bizda yo'q. Ondan yana bir sir siyosatchilarning bir qoidasi bor-ku. Odatda mukofot nima bir masalan mukofot elishga loyiq ish qilgan, masalan boshqalarga yordam qildingizmi bugun? Qandoq yaxshi ishlarni qildingiz? Nurg'un shartlar bilan berimiz, unda buyuraversa korxonachilarmi Birip zirkip gitmem de o mukafatlarını şunda ama çokun ehmiyeti var aşkı bir işimiz gerek de
1: yeni
0: mukafat
1: bir
0: ne?
1: Yeni bir bizim işimiz var.
0: He.
1: Sorğanlar bəlməydi xanım.
0: Hə, şum sormaqla dostlar, sorğanlar.

0: Allah'a bəməkdir.
1: Bəmək
0: Rast
1: misin?
0: bəməkdir. Mən bolsam bəməkdim soruq Allah'a.
1: Bəmək misin? Səhər buldum.
0: Mukafat degen cinşi hesabda bir tuyuqsız xoş qılış buldu da. Oy, manda manda bir şərtlərin hazırlığa vaxtınlarda erişsənlər mukafat qandın mukafatın təmi buldu dostlar, uzr buldu.
1: Onun ismi mukafat buludu.
0: Mukafat qılayıq bir iş qıtıqınla andın bir aylı. Şunda mı?
1: Şu, doğru.
0: Onda bu savişin spumuzga kega uçurladın. Əhmətnin uçurbakken anlaylı.
2: Görmək soğudasa, canxı görürsən, canxı yerlərinə uçurlara var.
0: Rəhmət, öz halını uçurub anlaylı.
2: Şiir sizin bana bədəmiz, Arsın Rəyəlik, senin gitirlik bir doktor xərqini kəldirmiş, bu işin deyil öyle ki, yollar alandı.
0: Rəhmət, Mamucanın uçurub anlaylı.
2: Qonxacan, Allah'ın bana alacak koşunu sığınan bu sorat gitti. Onun dolu ile ben kılak İslam'ı yok.
0: Rahmet, şu
1: hoşu kettiniz hadi.
0: Közlerimle bir tek şirtip bakayım ki deyim ha kara.
1: Kanda.
0: Hazır mı da olmuşup gördüğüm bulu aldım dese yakın.
1: Ha şu açta bu kaldınız.
0: Sen mesela.
1: Mahmutcan'ın uçurunu koyup öz halına uçurayı da okuyduğum bu kaldınız dedim. Kanda.
0: Ben şunun karganda közlerimi tek şirtip baksam bu kadar. Hem de 22 yılmış hat karaydıgan hizmet bilen şugullandım. Hem de zanlık mı getme.
1: Ya o zanlıklığa yerim yok. Hem de
0: tek bir yıl oldu desen hat ki karavat kılıcı mı?
1: Berbetan davadı mı?
0: Loğunan karnı uçuranlayla.
2: Balın olması sonunda kurduğum da. Kayır görürler, ne zaman sinke gelirler, ağır sağlıkla şahsız bakıp kurduğum da kurduğum yerine. Çözü verirken, çözünüz karakınca da çok yakışan sözlerden kendisi.
0: Ha hoştalağı bir vatımız, biz bu küçüğümüzden yetişeceğiz şunda ama. Karhancılar təminləb bir vatkan, mukafatlardan bir vatımız. Közenlerin jümmanla dostlar, hem de yeşikləb, maşıllab bir vətməkdir. Her bir programı da birer işgidin şunda ama
1: tatlı
0: kılıp bir vətədə oyelim o. Muşu radio programları yol koyulğandı, nazırqızca izcil asas cəhətin bir neç programı da mukafat bir vətimiz.
1: Bir vətimiz.
0: Şunda ama herkes kuruq kəməyimiz yiyen etdi. Ağan dostlarımız mən əbbaqdım deyip yizbiqinle amıqalı bək qaqşaydı kənsinə. Əbbaqqallamı bir minnettarlıqınlarını bildirib yama əb kitib barımız vay rəhmət riyasətçilə ne çıxıdım əb bulduq deyip yizbiqinle çöp biz xoşub qalı mən minnettar bulduğun qəliblən bak edəb şunda ama.
1: Doğru.
0: Qızıq da bu anlıqıcı dostlar. Yəb popliğizini eyti ötüplü nimini deyip turuvağın deyip işte bu. Ablatın uçur bakiyenden xo cənibi yoluq. Qoş yönüşdə demək çıxan, rəvan, mən pəqət sonra baxmadım şu mukafat nedir, sorma, istil turğan şuna bir xil, ablət sizin ısınınız,
1: Sormağa öz kildi. Guli deydi o, ikinci doktor xanın ətrafıdaki yolla tosluq getdi deydi,
0: Köptün köp rəhmət, onda bolsa uçurların davamlıq yenilaylı, uçurların əvzəl nə uçuri?
2: 174 yılı kere mal konsolu Cumhur Yönü'nün kendisi kere yolu koten yolu taşlar tuşup kekti 20 yıl oldu 1 metre mal oldu.
0: Köptün köp rahmet mi şu maşini köp yol bilekleri kırıp kalan bu sanlar dostlar aman bay yandaki koçular arkalık başka bileklere ötüp gittinler ya ki biz on yol uçurlarımızdan devamlı estaydıl anlap şunda mı?
1: Doğru.
0: Maşini köp yol bilekleri kırmanla andan mesela bir kısım yol bileklerini biz her gün devatımız yaşar. Ma yol bileklerine amin bir katan şimdi talap bir anla deyip insanlar da bana dostlar kayısı yol bilekleri bir imtihan hep bakaydı kündü devatımız. Şunda mı uçur yolla pekınlacı? Eslemen uçur bakya anlaylı.
2: Men atkesil den, atlar vayet ninki den, andım molli gibinin tarzı hep baktım.
0: Mana. Ay, ip bakkını deydiğen mağlı uçular bakken.
1: Eslime, oğlumcan,
0: ip
1: bakkan adam, akı yok mu bu uçurunu mu da?
0: Rahmet deydiğen.
1: Yok mu?
0: Karhançılığa rahmet, riyasetçilere rahmet deydiğen.
1: Rıştı mı, ben ebbahtı mı kapattın dedi. Özhalma ebbahtan bu değil mi?
0: İş kılıp anlıqış dostlarımız asasen ebbahtı. Mesela izcil bizge uçurlarını bir yerdiğen, yol uçurları bilen təmirləbken, şu şopur dostlarına mülazimət kılatkan bir türkün bizden ot yürek pidayilerimiz başında.
1: Doğru.
0: Muşu pidayilerimiz asasen ebbahtı. Çünkü şulanın uçur bilen nurgun dostlarımız raban yollarının ki. Xəbərini anlap rava yollar arqılıq uzubamaqçı buğan nişallarqı badi. Muşumu bir yaxşı iş dəb riyasətçilə bəgə uçurunlarının sağına qırıb bir vadıdır bizim radio anlayımız dostlar. A programıdan çıxıb, ma programıqı girib, anda əbbaqmıdıq deməngla. Qaranla əbbaqdıq dəb uçur yollab dikənsilə, şunda xoşub qaldıq ma uçurlar qırıb.
1: Səhər bu bilim, Molligirin Abdullarının pəqət əbbaqmıdan məncumu dəb, neymiş qılsız o Abdul, neyəsiz?
0: Ya tamak etmişsiz
1: onunda?
0: Abdul'da şundan mı? машинага вактыңызды беремиз, э, Яшар
1: бай.
0: Машинага вактыңызды эхтияждык болгон вакытта беремиз. Эхтияж жок нерселерди элеп үйдө коюп койгандын

0: Manda balanın kızıkışıga asasen muşu xildeki köngüle çipaliyetlerge apasak mı bala intayın be hoş buldu ata Allah bala birlikte mesela müzik keçilikige baramdıq ya ki her xil muşu sanatının türlerdeki muşu keçiliklerge kızıkışımızga asasen baramdıq bu mu bir yeniçe turmuşumuzga huzur epkildiğen türler deb karayımız da şuna dostlar muşu çeslala boyunca sürüştü kılıp yakış gögünanla boyunca körüp gelişanlarını Çin dilimizin tavsiye kılımız.
1: Ben toko şov belgileyim ki.
0: Ben belki yakış görme toko şovunu. Anda müzikçilikini belki yakış görme yaşar.
1: Siz müzikçilik gibi bir an ben toko şov.
0: Koyma işkilsin yakış gördüğün toko.
1: Hem siz işkilsin bir an. Aka bir an bulduk ya. Çalgı tanışa kılınmadan hor. Aşını mı görüp gileyim ki?
0: Buldu hakikaten hemen numarla birbirinden isilken, nadirken deyip oyladım ben okuş ceryanıydı. Eğer hem de atalla, balla bilen birlikte bazı teyhimi mənilik buldu deyip oylayım. Nurgun balla kiçikidim başlayıp, muşu meyli sənət cahitki alaylıkı bolsun, ya ki başka cahitki alaylıkları bolsun. Manın muşundak nəx meydanda uğurlanğan və ya ki şunun münasibətik faaliyyətləgə köprək katnaşqa vaqtta bulanın muşu cahitki talantını teyhimi namayan kılışı, üsb yitilişigə naidi paydalıq. Şunu atalla, muşu numarlarını köstüşge çok mu apırşanlarını tavsiye kılımıza ballarını.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun içkin çıkayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Şunlak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun önündeki balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletti. Mengülük tırık ve tırık.

0: 15.000 25.000 atrafında.
1: Tamam. Wow. Hemisini sikot.
0: Şimdi ortadan şokolata 15.000 atrafında.
1: 15 tane Ford Focus var ya.
2: Andama Ali Muçor yollap dur. Maşına çıkıpla men adatta şu 174 nağlay men. Sivay Xuan'dan Boşanlu tarafı karap mağan Gautiyazan yollar Ravan de Muçor verip de Ali. Rahmet sizge cuma. Andama daven Şöyleyenşen etrafı da koşumcu şopur lazım. 15 gün. Keçe 15 gün kündüz almış beydeydiğen şopur lazım. Yolu çıkalı bu taksi 7 ay buldu dedi. Alakalış numarı 186-09-3-0-882 186-09-3-0-882. Kızı kuşlar bulsa ayrım evet besek buludu cümü. Hoten şehrinin halık yolu yolları aman diye uçurduğum tapşırıp aldık. Meykuan yüvenden aldı maşallah sel köprekken 3. doktor hanımı. Demdu doğru taksi Yusufcan nazar içine uçur verip de rahmet. Abdu efendimin uçuru karsa karlılaşık yoldur şunda ravanken de uçur kaldırıptı. Siz gibi köpü
1: Mao, rahmet. Mao 2019'dan Kiyo 3'ten birisi var ki. Anı 2018'dan Ceda'dan birisi var ki. 2015'dan Fox'dan birisi var ki. Ford Fox. Bu abdu mobilla neç bile etrafı da bula dedi.
2: Anda mı ablu khat efendim Maral Beşi'de radyo tınşa vatkalla yok mu? Ancım uç uçur bir MMS'le bağlantılığa maçlanla yok mu? He? Maral Beşi'de melli anlamdım he? He? Bu radyo ne? Gekmem sile de. Maral Beşi'de mi cik anla vatkalla?
1: Azıcık karap durun he? He
2: hazır bir gekmek anlama Maral Beşi'de anla vatkalla men bağ de.
0: Şimdi 19'da kiyo şok kalsa 70-80 milyon atrafıda. Şimdi 15'den fakültete 20 milyon atrafıda. 2018'da 7 adattan 25 madde 32 katrabıdan. 2019'da ki sence Eke 35 yaptı 35'den 40 bin katrabıdan. 2019'da ki Nisan Ceza Koşakalı adattı 10'dan 12 bin katrabıdan. 2019'da Şuko adattı 15 bin katrabıdan. 2018'da Tencevci adattı 35'den 40 bin katrabıdan.
1: Makul. Kuan Huali'nin ki aldı koşlanıya da yollar avankaya da gavçlarını şırçak evet tuttu. Tenişlik canıb yolları yollar avankayan ihtipak yolu geldi. Şembikeş Kaan Aydın tutup proş. Kim dedi kan doğrudan? 2018'nin ki Yagır, Arlaşma Energilik Yagır neydi o?
2: Makul.
1: Bir çoruz.
3: Başlıca kanalımız yaptırmak sinirgin mi o? Kanaksım algan bir yol içildi. Dinletmez.
1: Ben onu da demedim cuma.
3: Hem
1: bir gepten siz bayağı diyen de mekanes kovakan buraya içildi dedim mi?
2: Yok.
1: Şu?
2: İtildi de kaysi bir yolunu etti de başına diyen de zeydi o siz ne?
1: Yok. O tünü gün ondak gep.
2: Kanas münasebetlik kaşında bir gep kağın mıydınız? Hazır lauta kanas doğu şu. Lauta bir gep kıvasılı buludu o mesela.
1: İkinci elanmadı ki ma tonkuyu Cahçizden normal gaz yuradı da maşallah köpken peydü saklap durdum.
2: Bu yeni maşına almak istedim. Yeni maşına uğurlar bulsa böyle tavsiye yakan bulsa anladaydı o yeni maşına. Sahip otağı çıksanız mı bulduk o?
1: Kaysı marka yani,
2: mı? Onu mu demeyip de yeni maşını satılığa uğurlar da bir anlal da. Sahip otağı bağ yeni maşını satılığa uğurlar. Yani şu yani aile bağ?
1: Erkaç tötes tükalır bağ.
2: Tötes tükalır bağsanız mı buldu?
1: Kaysı markanın köken bağsı şu markanın tötes tükalır bağ. Andın toplaşkan rayon var mı? Şu sahip otağı bağsı. Açı tötes tükalır toplaşkan ya şu.
2: İşkinci aylamadaki ne dep oldunuz he?
1: Kaplan. Anlığın ikin.
3: Valdi anlıyorsa o işini görüp atkandın ve maşında. Ey dipla. Emreten sakılısı yoksa şeydi.
2: Atidasın bağlıgan.
3: Öğren gör söyleyince emez. Maçı Şidaman Şenşilen Dov. Yavrumuşça kata verip bağışı Şidaman Şenşilen Dov olsun.
1: Mao Şenşilen Dov ki.
2: Makul. Şunu olay konu kualiyonun aldığı koşulunu yedir. Avanki hazırca edigen uçuruna şirçak eve atıp da cümle.
1: Ya o kadar okumasınız mı? Üstüm babaydı da yine hikayetme.
2: Ben bir neyim hikayetmedim?
1: Aşta okuğan dek, neyim kutsuz
2: farklı. Aşta okuğan karsanız aşta şöyle yarışan deklik göründü şu an. Aşta okuğan neyme o ne?
1: Ya kapım o kadar okupaydan ucuma dikin. Aşta kılıklı adamla bağlı. Aşta adamla bağlı. Tatlap. Zıgzak
2: çıkardığı
1: ne? Yayak turvelip, karşı tarafına hatalı çıkıp, apırıp,
2: apırıp. Mecburlap böyle
1: karşısı. Mecburlaydı Allah'a bağlı.
2: En kötü çünkü Nurgul'la kandası başkalarının hatalı işini, başkalarının aşında bir, naayt bir, usal ahvallığa çöp gelişini yakış gördü çünkü.
1: Yakış gördü.
2: Şuradan huzur tapıdı Allah'a bağlı.
1: Bağlı.
2: Başkalar hatalıysa, azaptatsa, yakıyomuz usal ahvallığa çöp kalsın, bırakılır rahatlandı Allah'a bağlı çünkü. Şunun qaş itdir da şeyə gəçi, an deyib, man deyib, ya ki olmasa gəb sözü xatalaşdırıb, ya ki olmasa qədəmdi xatalaşdırıb deyəndik. Şunun qaş doğru taksi Abdikirəm, ma o şiir yazdığı Abdikirəm.

0: İttifaq yolu Ağbozat tərəfdən Dabozat tərəfə maşallah köpkən qarşı yönüşdə qızıl
1: tədqiqib çıxış.
0: Mənim
1: bir işinin ki bir axırığı ep çıxış. Aşın nəticəsini bir ulaş deyəndəkcə. Şunonda rahatlıq və mindaqırığı. Hə. Nim duyğusu kəldigan, nim duyğusu.
0: Biz muvaffaqiyyət duyğusu kəldigan. Da qalbi muvaffaqiyyət duyğusu kəldigan. Aşınından rahatlandığan.
1: Heyran qaldım jımı sizə mən.
0: Qandaq?
1: Hazır boldu bu gap tügüsün bişədə. Bu rahat açdıq. Tırışıp işlegen vaxtı, japalıq işlegen vaxtı, yaxşı durmuş ki, çıkıl oldu. Hey, muşu addi bir nesinden mimasıqım açtık. Pırsent, elpa, beta, galma. Aşı belgilerin bütün transfer tek adın herif. Çoğun herif, küçük herif açtık yine mimarın ha?
0: Aşında kımısam, nim kımıgan tursa, şun talep kımıgan tursa.
1: Sizinki bu şey kalsın, bu işlemeli kıkıl olmaydı kan. Yüzünüzden başka işlemi görmeydi
0: kan. Aşı, talep şu. Müşü özümüşün tələb qıldıqamış sistemə.
1: Heyran qaldım. Hazır mə özünəki bir açılan bir məqal gördüyəm isə vaxtı şunu açqanda məxfi nömrünü kirgizib qaldı amma 5 minut. Onun Elpavaka məslikdə ya. Son sıfırla vakən.
0: Elpavlıdı.
1: Onda bittadım bir çıvakən.
0: Bitta yox.
1: Baka. Pırsat baka.
0: Gəl tapmaq. Pırsat pa baqata.
1: Tə pırsat nəmi məxfi nömrünü pırsat bəlgilərindən tat bak pırsan.
0: Özünüzün nim dəvətqınınız unutqanmağı şir hazır. Nim qovatqınınız, nim dəvətqınınız unutqanmağı. Hazır proqram işləyətqan nimi?
1: Yox, mən heyran qaldım deyim mən. Bu siz yeni bir heyran qaldım.
0: Keyincə işxanın çıxanda heyran qılığa əs çağda mən təfsili düşəndirib
1: qoyum. Oğluçlar dəp bir heyran qalmayız bu. Qızıq.
0: Oğluçlar damanlıq göz aldığı kəltirib olanmaydı.
1: Kəltirib oldu, nurgullar bildi onu. Məxfi nömrə qıpaqanlar bildi onu. Bu. Birsik dəpəsinizmi xata yesib qaldıqçı mən məxfi nömrəni. Bir şey yazıp çaplap çöp şu kompüterinizin üstüne yazıp çaplap koysanız mı? Hek doğru kırgızeme açamaydı cümle anımda.
0: Yani mısının açında kuvasa sen?
1: Yok ama yine onda emez. Şu çıkı yolları yollar ravan ki. Sayma açan tarafları mı yollar ravan ki? Abdullah
0: Sizin herif san sıfırla bağı?
1: Yok sallam.
0: Vay herif mi bağı?
1: Hata alı tek bir. Yok.
0: Sıraylı kısmınızın bastı koyu ağan o. Bilim ben mimarınızı.
1: Ma Guangqi Yiba bilen Karolla Tokmay Arlaş maşınığa gaz koyup bakkalla bakken emdi bu adamlar. He? Yiba bilen Karolla Tokmay Arlaş Karolla ona gaz koyup bulmaydı onun ha? Açın gaz koyup bakkalla bakken ke?
0: Tokmay Arlaş, Arlaş menir gelip yaptı mı bunu gaz koyup yaptı mı?
1: Kandak.
0: Ne mi oylap?
1: Kandak adam da o.
0: Onda bakkalayım kan özgürsü bulmaydı bir kısım yaptı mı bunu? Bir hatarlık sistemisini ikiz pes koyatmamdı onda koyasa? Şıkılı.
1: Kaplan şorunuz. Kapla.
2: Ma gördüğün gördüğü yana maşa eter gül. Restoran tırıp karak manga yönüştü maşıyla. Kepkeni.
1: Makul. Ma 2020 10. ayının ki Kiyiviç'ten birisi var ki gaz var. Yolla pediniz mi?
0: Ya onu yollamadım. Aşırı yolla pediniz o kadar.
1: Hemen yolla pediniz. Gaz var ki manan da. Tursun canı yolla pediniz.
0: Altın çıkılın. Benim bir dostum başında bütün herifler var. Çekitler var diyeceğim. Çekitler aşında kılıdı dedi. Estağfurullah inçki adamlar selmiş nakildi.
1: Ooo.
0: Ne mi diye özlük pişik de alımca. Hatalaştınız. Muş mimadın başka şeyler onca ola pişik emez ben.
1: Mao Rena Aymama Tursun Can'dan bir maşına bakıştı. Bizden çıkandaki bir inimiz. Depirin adep. Hemen yolla pedim ben ha. Rena Ay. 138-49-0142.
0: Allah kılışıp çıkıp körüp. Ha?
1: Allah'a sile. Onda yine.
2: Bu onun için ki kolhoz toplantı için 7-8 bin atrafında.
1: 7-8 bin atrafında.
2: Hafı etrafı 2019 bin atrafında 25 bin 30 bin atrafında.
1: He makul. Korla yan yollar yollar avan ki maşallah köpeme istik hafçını alınca yunu severdik.
0: Rahmet sizge.
1: Onda yine. Yes. Şan bin sığ. Kaç bul oldu o dedi. Buldu bu maşında mı biz? Yes. Şan bin sığ. Kaç pul oldu o dedi. Buldu bu maşında mı biz? Tosun can yolla bir eyle. Evet, bağla person. Andın şiğini al yolla raman ki tor taksi roz can of çöre.
0: Rahmet.
1: Esli mənim razıq çöre ki.
2: Yolu sürme ikinci elamızın kişiyem. He. Yolu var. He. Andın elikte. İki odala yer ki mektep bağlı. Şokluluk mektep. Meşede motonu Frans bağlı olan bile. Motoyla yüzü de eskide.
1: Uçtabın ki?
0: Qaysı məktəbdə dediniz?
1: O, keşik bazava yerdik ki məktəbdə dedi.
0: Hə, üç motoprasın aşağıda ağıl buldu dedik ötkəndə. Qaysı bravo uçumuz aşağıda ağıl buldu motoprasın edə başına deyən.
1: Ay,
0: motopras aldıq Allahım yaman cıx gəcmə hazır. Siz bıraq moto aldım da atmamdınız raz.
1: Şu motopras.
0: Kəni o motorunuz?
1: Motopram çıxmay.
0: Turamda o motorunuz aşağıda.

0: Hoca bir işler işim ki kardeş.
1: Beyazdakiler yaxşımızlar.
0: Yaxşı.
1: Yana başına Ali Bosa alay gidiyen.
0: Ali
1: Bosa. Ben bura işi boşa gönül adımlarıyla ziyitten bula tövmen dokuzda çıkarıp koydu.
0: He.
1: Lakin özel bununla bir ATP'de seçkisel işin seçkisel çıkıp kaldı. Bu ATP'deki eliyle sen bulamdığa bir kandak sanırı bu defterken kandak ola.
0: He o mandak o ondak çok parak çıkartmaydı ondan birisi. Bir yerde 4500 koy, 4900 koy. Yeni bir yerde 2.5 koy çıkıdığa iş bulmaydı bu. Onda iş bulmaydı. Bir mesele var, bir türk hem bu kaldı mı anıca? Siz aç burun kandak turunu değişken. Mesela Abdumabuz dağmısı, o bu soğurttan turulur ço. Aşının ki bir kıl emezken bu. Parak yok emez, bu hem de. Lakin bak onda çok emez. Onda biraz para kılınıp bundan çıkartmaydı cuma. En yakışı aşı düşünüp nimine
2: yavadısınız. Hem de biz aşı yerdeki hadımların evadımız hem de soruşup, bilişip, kayskaya inik soruşup düşüngenden ki onda IPP'nin apak mıdır ben? Siz maşına okuydunuz?
0: Ben maşına ka.
2: Şuna oğlam ağa Sabir Brown, Aşık Brown, Sabir Brown'ı hep neçildin ki Aşık Brown bir vasıta ağıl bulamdı de. Kargay kız o ağıl bulmayınca mı? Bir vasıta Aşık Brown alamayız.
0: Bulmaydı.
2: Lakin Beşik Brown'ı bir vasıta alsanız buludu.
0: Beşki neyle bundan iki aşık pravasınız buldu. Kargay taksi çıkız bu yük maşinasından pravası gını yukup kaptı o. Kızık kaptı o.
2: Yük maşinası aydayım ikin deyip oyla atı kalkışaydı. Taksi aydayıp mu zeyrikten vay buldular deyip. Bugün demağın idim nensengi mağın. Sayat noktalarını uçur beygen bulsan la erkin efendim. Elkı men akıdan la.
0: Erkin kam. Erkin kam.
2: Erkin kam. Gekti. Nensengi sayat noktalarını kandak mesela kandıgarak uçur kerek. Nimi bire yanan telefon numar kerek. Mu ya kima yollanın ahval kerek. Mu kayak mağdınız mı iştaptam de manga adam. Donbayan goğuk baram siz. Ya ki başka bir yak baram siz degendek.
0: Şikiman 23'nin ki. Ama o birinci ayının ki Audi E7'de. Kaç pul bula deydi? Ben mehbi numar digenlerge nüllam. Tolu unutup kalıp ahire emmine semnin mehbi numarını yol içimdeki bilen oh şaşkıp koydum. Sorsam da bana dep verdi o dep.
2: Ben bunu bulduğun amalıkken he? Yakşı amalıkken.
0: Kızlık mı? Kanda yakşı amal oldu o.
2: Kanda yakşı amal olmaydı.
0: O mengi unutup kalan yakşı o mehbi numarını ayarlık dep egen dedin. O meyli o nesini mengi açan mısınız açamam ki bunu dep mehbi numarını ayarlık dep
2: egen dedin. Oluki Mariyanın yolu şunda emezken de şu dep yerirken şu ondan kendi avatamak şuna kanda yakşı.
0: O mehbiyetlik yoklu yaşayıp sileceğim mi?
2: Ay o mehbi numarı digen bile mi? Bilimiz o birbirimizden. Mesela tüyüfullarının bulsun, hazırlık neyse. Bilimiz gammisini? Ben bilmem sizin mehbi numarı aldım şu sisteminki.
0: He telefonumdakini bilmeysiz de.
2: Telefonunuzdakini benim bilişimden orada yok. Onu üydükler bile de akıcan.
0: Bilmeydi o.
2: Bilmem de.
0: Yügüre samsa de. Kıra mı ne?
2: Yügüre vatkan samsa.
0: Yok yügüre samsa de gelip o. İsimini aşta koyup yaptı cuma. Yügre samsı da isim koyu alam da iyi.
2: Ya hazır ki yaş balla aşında isimlerini koyup aldı iken.
0: Üçü ekav yaptı iken. İnço.
2: Üzüp taşlanan lağmen de. Çoğu aşında gali tayılıkı. O yorlanan kuş de. Aşında bir isimleri var da kalkır.
0: Mollak eti batkan suyu kaç de.
2: Aşında gali tayılık isim. Tulla hap isimlerini koyup aldı iken. Ümçük balı var de.
0: Tuncu kıp kalan çöçüre de.
2: Aşında.
0: Yeni aşta isimlerini koydu tuncu kıp kalan çöçüre. Maç yapmak bir isim kıpıyor ha?
2: He? Yapmak demiş kısım koyayım şundan çıraylı kısım batırsa.
0: Yapma
2: nasıl? Yapma dep.
0: Ayak buruktur mu? Yapma dep bunu.
2: Buruktur. Buruktur'lgan göç dep. Buruktur mu? Göç dep.
0: Buruktur mu? Buruk ne mi? Buruktur mu? Yapma.
2: Buruktur mu? Boğan. O aşk brown iliş şaraiti ve pulay kanda çıka dep. Tuğur taksi abdi kerem. Sorap diken siz.
0: Tunur kağıp kına.
2: He?
0: Tunur kağıp. Koy tunur kağıp.
2: Tunur kebapka? Otu tavlanğan göğüş dep mi? Kızık çıkmadı mı?
0: Kebap kandak tavlandı dep mi?
2: Ben dep verip demeli özgürt tavlandığa sani. Otu tavlanğan göğüş dep demeli kebap kandak
0: tavlandı. Paklanğan paklan dep mi? Fıçılanğan dem dok ya mıdır?
2: Ay bu şey toynu yok. Bu şey geplen kılıçık şunda amarak o git parası çıkma.
0: Oy muştak geplen kızıydı.
2: Yenip 3-4 yaşlık vallahan ki okşaş bu kılamdı bir kız.
0: Muştak geplen kızıydı o.
2: A 3-4 yaşlık vallahi mişlar geplen hıyalan kılıdı.
0: Lağmen gibi de ha.
2: Ne?
0: Lağmen
2: gibi. Kuzulgan hemir.
0: Üzülmez rişte deysiz onu.
2: Bakan sıra hayni bu kiparınız mı uçuracağım. Ma uçurulan yetküzmeyimiz mi?
0: Soğmen gibi bir kuyu itip soğmen gibi.
2: Korulgan çöp.
0: Yok.
2: Korulgan kemir.
0: Yürügün parpara deysiz o. Parparıp gittik o. Yürügün parpara deysiz onu bundak.
2: Şıklıp, şıklıp, sağ salamet ondan turuncu mu? Kayıt gelince.
0: Makul. Arlıktan et neçil gitti o işki bravo ne? Üşil gitti o ya.
2: Aşk bravo ne? Aladığın kanç bunlar? Aşk bravo bir 7-8 bin koy gitemdi. 10 bin koyu tarap gitti.
0: Aştak gitti ne?
2: Pula şinçilik çıkıdı cuma. Hem de şaraitini sorursanız aşk bravo ne? Şaraitde hem de onun bivasını alamayız. Beşik bravo'nun bivası ağandın kim buldu? Beşik bravo'nun bivası al siz emez mi? Aşk bravo'nun bivası alalıyız. Müşk bravo'nun ağandın kim iş gelmiş. Ben onun için aşk bravo'a yani devamlı okup asans buldum. Müşün de hem de şaraitde.
1: Şunu 17'deki yuvarı yılıkta 80'den 85 bin kadar
2: atın. Hmm, ne akıl buldu.
1: Karılarının en acılık en kemplikleri.
0: Doktan ha bu işin.
1: İsa ilk uğur bile tokmaya Allah karılarının ki kayısı yaşlıdı o da sorattı. Mantar piyatı çıkışına ben çıkarım etmedi. Şeyi karılar kalanda şeyi yazdırak tarpa şeyi yazdırak az yedi o mikir. Hem pişki boşkını azarlıkını oyunu çıkarsanız şeyin aklını buldu. Ama karılarının ki içkinin 20'den kim çıkan karılarının ki içki boşkık şeyi kalantıl kişiyle çıktı. Hep çık adam çık mangmayma şu bir çıkı hiçbir şey demlerle mi reyli mi çıkma deyilga mandak yalı okasa karılarının olasını buldu onun için. Karılarının ki ma keyinliği ki ma tümlük ki tümlük bay karılarının ki ma boyu 1.80 1.70 işkekelerini ma keyin ortasa dişki ma tümlük şimdi takışıp kaldık yani şu. Şu azarlık var ama kemçilik var karılarının için. Şişe boyu çıkarsan küçük. Kendi takalarının bir şey ama tekrar takışıp kaldığı aval var ki. Karılarının en kemçilik, en acılık yeri şu. Karılarının en acılık, en kemçilik yeri şu boyu 1.80 etrafı tutulduk Allah. Kendi etrafı varsa bir şey ama tekrar takışıp kaldı. Şunu ama karılarının ki sebebi karılarının ki bataryası ama orunduk masada orlası olan ki orunduk iyice. Bu yüzüne giden bu kata kendi otakalarının ama bir şey bak tabii ki. Şu acılık var, şu karıların acılık olmuş o şey. Şöyle bir şey söyleyip çekmek lazım. Şimdi 19'un ki cili cilgo cilgo cilgo kata 20 bin koydum 25 bin kadar aldı. Şimdi 20'un ki 200 gazo kata 40-45 bin kadar aldı. Şimdi 13'un ki kolhoz top kata 78 bin kadar aldı. Abi H6 şunu 19'un ortakta 25'in 30 bin kadar abi.
0: Ya makul.
1: Koşu kılgı karılar, gazlık karılar artık gazlık karılar yok. Tokma yarlaş karılar da 18'in da. 20'nin da 18'in içi 46 bin kadar. 20'nin ortakta 56 bin kadar tokma yarlaş karılar.
2: Makul.
0: Nomin baba.
3: Ne riyasetçiler benim sürümlü kılmışsa ama meydan kaçış kılmayla ben doğum mu veriyorum ben ha?
0: Koysan koy, bombusum yine veriyorum dedim bunda.
3: Örbettik riyasetçiler yakınçiler.
2: Yakınçsız.
3: Ben yerken ay durumda orman kısmı koygaç, silahının kırıkanağına alamadığını.
0: Yerken ayır durumda. Orman kısmı koygaç, anlamadınız.
2: Rahmet.
0: Yerken bir kiloncu mu bu daha basınız?
2: Evet, var mı?
0: Ahmer Ayet Kıran ses.
2: Ahmer Ayet Kıran?
0: Evet.
2: Baray?
0: Bir kilo?
2: Sağolun körüp.
0: Bir kilo ha?
2: Rast mı ya çakçak otam siz?
0: Rast edeyim. Bir kilo. Uy, mamerde sormayı basınızı buldu onu. Ya ben. Ne kumsam?
2: Aşağı barıp barımen de körüp kılmen de bulam da körüle.
0: Buldu. Mesela yerken bak Allah bir körüp gelme hemen. Bir daha bir özümüz yavatka içi vatkan eslerini böyle körüp geleydisi. Kırıp çıkası buldu.
2: Haa, daha nasıl bulduk yani o?
0: Haa. Olay dedik şu kadınlardan birisi mesul olup düşendirip koyduk ya.
2: Da.
0: Haa.
2: Hanolluk, mihmalarım aşkansın kırımlık.
0: Mihmalarım kuma? Haa. Bop de, bir kırıp çıkan. Kırıp. Tamak yap ha? Hanım yedik bile seriştirip çıkıştın.
2: Haa.
0: Şimdi 23'ünki arlaş menergilik kalendardan birisi var ki valla pes oldu dedi o.
2: Nurali dedi 10 yılın içindeki 40-50 bin koyuluk maşın alsan bulattı deyip yazıp diken siz kanunluk gazba bulan 10 yılın içindeki 40-50 bin koyuluk maşına. Dursunca ustam evet koyduk hem de sizge tavsiye kıldığın şunda maşınları bağ mı ya ki kandıgarak maşınların tavsiye kıldığı. Kanı bir anlap bakaylayıcı mı?
0: Hem de yine tırlanı yanılsak.
2: Boşurca.

0: Ajoyib tasavvurga boy bo'lib ketibsizmi? Shundoq tasavvuringiz qanot qoqdi ekan sizning deb.
1: Shu qayerga hozir xiyol paraz bo'lib qoldi o'xshaymi men? Mister Mamet.
2: Ko'rib kelmayin, ko'rib
1: kel. Bir qamdam xiyol degandek-chu?
0: Ha.
1: Mister Mamet. Ko'rib
0: kel.
2: Nima endi? Qiyiqlar bunami? Qandaq ekishna bo'yoy.
1: Ey, ma'qul, ma'qul. Qanda chiroyli qismdan qo'ying, ha. Sizmi?
2: Ma'qul,
0: ma'qul.
1: Go'shto gaz quyibdimi? Ha, bo'pti.
0: 2014 niki chirundan bir savakka, mushini bir bog'lab olgan bo'lsa, kulrangli mashinti deydi Tursunjon ustam. Evet, qo'ydik bir bog'lab.
1: Mayada 14 niki bir shovka savakka, 2014 niki shovka deydi. Shovka.
0: Audi Q-san 2015, qancha pullar olsam bo'lar Tursunjon ustam deydi. Mushini bir bog'lab olsangiz.
1: Onda yana yaxshimisizlar, yozsachilar. CC'den bir sıvı ki 18'nin CC 2018'nin ki CC'den bir sıvı ki
0: Her bir çoğun körükünün usulüki yollamış onun da Ravan diye uçuruna Abdu efendim evet Abducuma Şuna ola 2021'nin KXE Abdumatik hot Muşu kanç bula bula deydi ha bunu mu evet koyayli
2: Şovka 2018-25-30.000
1: 25'ni 30'a
2: çıkıyor. 2014'dan çizim bozsa 30'ın 35 min katrabıdır. Hmm. 2022 kalemde tökme arlaşıptı. Biri 75'ten biri 80 min katrabıdır. 40'lı min katrabıda 10 yıl sürüke gazlık meşnasından bulsaydı bize. 2014'ten kanunlu çizim var. 42 min katrabı belsek buldu. 90'lı kanunlu çizim var. Hmm. Ben de şey yapma. Ayıştırım. Çünkü sen kalkıyor.
1: Şu bahasını sen kıymet görüp körtüye burunço bizim o ciktigen bahasını sen kıymet görüp ki nandın seliştirip hazır bildi bula hazır bildi hazır yani şu arlaşma energilik yaptım abla sen kolay ki edep oylaydıgan boldi
0: ha Nısagül mübarek olsun cümle birinci turdun şimdi öttüm ben de kuşur yollaptı ki hazır mübarek olsun
1: hazır ütüptüm ha ya, aldığınız da cik imtihallı var ikinci üçüncü tur
0: Ha tebrikleyeceğiz turayla mı haberin olsun mu şu anda maş. Nundalya garbi koç yollar avan 40-50 bin koyucu 3-4 yıllık boğan toktuk maşınlar kildi hazır gazlık maşını deyip unu tallap duru amanla deyip Şirali maşı gelip mi kaptın?
1: Doğru şu arlaş menürgeyle ki hesap toktuk kaptıma bulan o iş baksı bol doğru. Ana Otunala 174 Katma Sanat Radyosu'nun
0: Menin Optimobilim programımızı
1: Programımız ne? Örümçeri Çinhua Canıb Yolu'yu caylaşkan Şahsat İğiz Boştağın Bulatörü ise alayı talep kılan.
0: Onun başka Türk ve Tırıt Dığlarına bazarı salgan, Şincan Halkıra Suudi Çekli Şirketi alayı da talep kılgan.
1: Hey, Tırıt Halkıra Suudi Çekli Şirketi o.
0: Şunu da dedim o.
1: Ya, aşta dedin o.
0: Tırık ve Tırıt Dığlarına bazarı salgan, Tırıt Halkıra Suudi Çekli Şirketi alayı talep kılgan dedim o. Bu da değil mi? Değil mi? Kandıqarak değildi.
1: Depemeyim ha, oldu. Şıkıp Katar dediniz. Dursunca. Makul yemir sıkı kaldı.
2: 2015'inki Lanon'da 20-25 mi atırabını? 2017'inki Şolköy'de 40-45 mi atırabını? 2021'inki Kicabır'da 40-45 mi atırabını?
1: Makul.
0: Şuna ola ama 2019'inki CRV. Maylık deydi ha? Muşunu bir bağlayıp egen bu saniye. Aldırtıp bana. Абдулиев койдук.

0: Rica. Makle, oldu.
1: Şimdi o yattın iki büyük cilba.
0: Ma Fort Fox'un yeni bir bağda ben son baydı ki.
1: Hangi bu etrafı bulağı deydi man. Evet koyduk he.
0: Fort'un kaydı bağda ben son hazır evet koyalı ya.
1: He.
0: Andı yine yakışım sen ya seçili. Ma bu. Cakı çoğun başında mırsı bak ya. 12'nin andaydı. 12'nin bir dişkiti. Şikimin 12'nin ki Cakı çoğun. 30 mikro alama. 13 kilo ocak çok bir dişkilek.
1: Şikimi 13 kilo 13 kimim?
0: Yani bunu konguzcu, konguzcu.
1: Ha göz aldım geldi.
0: Yani konguz maşın batı şu
1: Öldü mü?
0: vaktlarda dediğinde aşı maşını yeni çıkan vaktlarda pa.
1: Onun
0: Kuş
1: bahası mı?
0: maşallah.
1: O özü mü bek ezan emes kodayım ama maçta hazır mı?
0: Bekme ezan emez. Lakin hem de
1: Hı.
0: ezan diye hazır işkinci kolları.
1: Şikinç kolları ne hem de
0: Hazır
1: kan
0: bu
1: ağıl
0: 30
1: bu.
0: bin kilo. Allah'ım o deyip öldüm ben de
1: Şikimi
0: kalıp.
1: 13 kilo ama?
0: 12 ya
1: Şikimi
0: hadi kendine
1: 13
0: bundan.
1: kilo olsa işiyomuz
0: 14 yılım.
1: 20-30 bin kaldı. Alo mu?
0: Ben bir şey 20 neçim bin
1: Hı
0: koy
1: hı.
0: dedim hem de 30 bin koy. 30 bin koy dedim ben. 20 neçim bin koy demedim. 30 bin kaldı. Kol kod bilen zıdın koddan neç pul perkhlındı. Adeta 10 bin koy etrafı perkhlındı. Kayısı başından hem de. Ya yeğensin de sunma. İkinci kolun demsin sunma. Hem de ikinci kolun inkiye karan. Pakızlık derecesi kasasen bulundu.
1: Hmm.
0: Dikin kol kodluğunu aldık Allah sel azarak. Az. Ama kol kodluk ya da gerçi Braus Saber boss'u mu? Sen kendi yandı kalacak arak.
1: Daha şimdi çalışmıyor taraflar yollaş onun da ravan diye uçurun Abdullah efendim. Evet bu iş kimin 24'ünki Nisan ip over'ını 85.000 deydi o. E normal mi o? Şimdi bir sorap baksanlar ha Tursun Can Usta'm ne deydi maylı.
0: 24'ninki 24'nin
1: Çünkü şu kaşka dava şunda yakışı kaşka gelip sayıya tıkıp getişinlerini ümit kılıyım sizlerine. Teklif kılıyım kaşka gelip çünkü şu uçur. Yolla tükenisi rahmet sizge acıma.
0: Tursun Can.
2: Şimdi 17. Cihelbağatlarda 55 bin kadrandı. Şimdi
0: 55 mi?
2: 13. Kolkot Sportoplarda 70 bin kadrandı. Şimdi 12. Cakıtı 25'te 30 bin kadrandı. Şimdi 19. Maylık Cihani Yolpaşta 80-85 bin kadrandı. 2015'inki Lanon'da 20-25 madrabı.
0: 20 25 mangıç ya. Bakır. Tosunca.
2: Şuman 24 Nisan yapıyor 85 model normal modelde normal. 75'ten 82 artımı buldu. 75'ten 82 artımı buldu. Az mangan olsa 80 azırak üstüde.
0: Az mangan olsa 80'den azırak üstüde 81-82. Ha, bu musa adet ki normal ahvalasında 75'ten 80 mangıç asınız bulduk. Ha, 24'ten ki İpover maşını sorma amacımız he.
1: İş yanına aldı da kredi acak maşını mıcak taksi az geldi hazır dili he. Anda maşınamda 80'lik gaz tonu bağı 90 yuan gaz kaçılsam 500 kilometre mağmem. Muşunu toktuk maşına ya ki koşu yakalı oluk maşını bilen seliştirip bakaylı. Perkı bak kançlık perkı buldu adat de dedi Abdülkahar.
0: 90 koyluk
1: 90
0: maşına.
1: koyluk tok diyen bilen iş kılıp. Kılmayın
0: Yine
1: koysuz
0: koyduk
1: çümüm.
0: gene. Şuna ama
1: Ha?
0: yine koyduk ey.
1: Mesela 90 koyluk tuğuk filan kançılık mağalayı silah mesela. Turşuk maç neydi atkalla bir de baksa he?
0: Gazdan azdan toktaydı ki bunda hesaplap durasınız.
1: Gazdan
0: Abdülkaharcan.
1: mı?
0: He. Gazdan azdan toktaydı ki. Mesela Marlaş Menergelik, Levin, Karulların hesaplap basa 3 mu, 2 yerim mu, 3 mu etrafı doğru geldi. Şuna ama.
1: Şunda değdisem.
0: Aşağı doğru geldi. Hazır mavo. Hele çıkılıp. Hele. Ezan toktaydı ki. Ne film doğru geldi ki? 90-500 bir bakın. Bölgül olmayı atadım ana hazır.
1: Cisvenci yok aldığımız böyle
0: Şükür o
1: elbise.
0: kendin. Kaç toktap durun ama hesabı bakayım. Bireysen la bülbe sanalım boptu ki.
1: Hazır mı 90'da 500 gibi bilen mayotkan bir şipacı.
0: Şipa meydan.
1: Şunun gibi bir yardım dosyanla aldık akşaydı.
0: Ma siyar bir maşının bir sıvak ya. Sap maylık maşına. 2019'unki. Muş maşını bir bağlap bakayım. Bu sefer setvite edigen temde. Ben verici hafı soru yollaptı. Buldu. Sınca.
2: 95 500 bir 1800 doğru geldik ya.

0: Evet, bir baktınız mı? Gazdan kaçta olduk ya?
1: Şimdi 18'e karılar bir dişki yaptı. 35'ten 40 atıralım.
0: Bir mi olsa ki spontan doğru geldik ya mı? Ondaki. 90 bir mi olsa ki spontan olduk ya? Hem hesaplap. Evet, tuttu hazır. He, makul, rahmet.
2: Sekiz pon
0: 500
2: çıkmadım.
0: gibi. Bir mi olsa ki spontan çıktı. Ya doğru ha, bu oldu,
2: Bir mi olsa ki
0: rahmet.
2: spontan. Rahmet cuma.
0: Hem
2: Allah
0: Allah
2: rakam
0: rahmet de.
2: sana.
0: %'ye kanlı uçumuzu hesaplap. Evet, bizle.
2: Ha.
0: Oldu.
2: Rahmet
0: Nakli.
2: rahmet. İmran
0: Oldu.
2: canım. Derhal evet.
0: Bana lan
2: Ha.
0: hesap sel tesis hesap olan diye ne vakti hesap yapılamaydı geldim. Külman oldu. Tes olmayı 90'lı 500 görmek diye tesey. Yakışmışlar ya seçile.

0: Makul gazlıkın aydanla makul.
1: Ya ama tokta.
0: He 90.
1: Tokta ama 725 kilometre mağalaydı ki.
0: He onda o çıkke.
1: He çıkken gana mağalaydı ki. He
0: çıkke.
1: Ya ben neçisindekin anlığan çoğu yaman ezan buldu ki. Aş tokta azıra kılı bir 50 koyluk bir tokulan kaçılıp koysak digen. Meyip kalımız kılı bir vakit kıçıda başına anlığan tüm.
0: Uzun mağandıgan bolsa aşta bolsa. Siz onda 15 gün öyü toktuk koyduğun maşallahı nispeten o onun özünün rolunu tadıcı arayın.
1: Aşı gel başa kilem demdi.
0: Kildi.
1: Kanda kildem de.
0: Mesela siz hazır dediğiniz o 90 koyluk siz 90 koyluk hazır tokka çıldığınız
1: mesela değil mi? Mesela 725 kilometre mağandı ki. Ama 23 koyluk tokta 300 kilometre mağandı ki.
0: Ha siz hazır aşı
1: demek 23-50 koyluk tokta digen 600 kilometre mağandı digen gepme torta hesabı kerem.
0: Şu ben hazır devatım he. 90 koyluk tokta siz
1: benim kasımız. Neymiş ki ben misal kalırsın benim tokluk maçından bulmuşsa?
0: Ya bu kayıp kalsa.
1: Ya ben tokluk maçında bulamayım.
0: Aşı digininiz ki mengü alamazsınız hemse.
1: Asa ama arlaş minir gelik alır. Arlaş minir gelik.
2: Oksatmaydı, kımmatı geldi yazdı, azırak mağdı, azırak yeri cevapta, cıkırak mağdı.
0: Şunda yakışı taraflarının devasından misal kılıp.
1: Arlaş minir gelik.
0: Asmanda ussan digen de geplerci mi o? Sizin nispeten o tokluk maçını yapıp kalsan da digen gepler diken. Abdurrahim cevap çoğunuz. Şunç.
1: Uçak yapılan kıkınınızı pişeyman kılsız siz. İki gün değil ki.
0: Şunca ben düşünce dedim ben. Tuz tuz tuz tuz maçı yapıp basın.
1: Uçak yapılan dimsen bu ptike esli. Yine tuz tuz maçtan bulmuşsa.
0: Ben alamaydı.
1: Şunca kılı keçiksiz. Ben alamaydı kan tutsam demedim. Ben arlaş minir gelik alma tuz tuz amayı ben dedim.
0: Oy tuz tuz ilim ha?
1: Yok ben arlaş minir
0: bir söz yapın.
1: Vay yok. Arlaş minir gelik.
0: Tuz tuz
1: vay yok amayı uzun silin.
0: Bir gap
1: atı. Nemiş uzun zamaysız.
0: Siz gitmişti o gap çoğu.
1: Siz nemiş kalmayısınız mesela?
0: Mağın doğru kemmeydi.
1: Ne demek doğru kemmeydi?
0: Mesela bundan gep
1: karar. Asıl zaman toksik ne?
0: Bundan gep karar.
1: Neden özünüz?
0: Önemli hiç dakika mesela.
2: Ya seçiler, çıkıdanlı mı açıcak mı?
0: Çizler.
2: Asıl sen koyduk torku 500 mağın bir gel. Yoldaşımız. Burada sıktadır. Anlaşma, toz yoldaşma yakanda 500 mağın alaydı kandı. Direk ben bile şey. Mağın sikendi kandı ya.
0: Kuruk gep deydi o sizin acaba? Asas gapning ideyasi.
2: 16-chi plan eldasta 30 35
0: ming qatar. Ma'qul bo'ldi, rahmat. Navodim Roshan gul to'q mashina deb qo'ysa 90 ko'lik mashinada 300 ni ma'maydi, demak, chaqaq 500 ni ma'lam bo'ldi. Joyi turibli qorab tugaydigan. Masalan 15 kun to'xtib qo'ysangiz mashinaga to'q qancha qoraydi? To'liq to'qqizlab qo'ysangiz.
1: Ha?
0: 15 kun to'xtib qo'ysangiz mashinada.
2: Qunza yashmoch,
0: qunza
2: hayr qilsin. İnsan tizaminde aşı kılılık. Aşı ışınlar mı yolla sayılmasını katılmayız. İlimbatı ettirdiğim. Hakkı beri çıkıp şu an aşı buldu ki aşı şimdi.
0: Buldu. Hani şu an uçumuz halısa ne vardı çoğu?
1: He.
0: Halısa andın numarını evet verse siz evet bireyli ya.
1: Aşı ne kılaylı ya.
0: Yaşım sizler ya seçtiler 2023. Molligirin maskeli de arlaş menergilik aptomobullarının mahsus molligirin arlaş menergilik aptomobullar koyduğun aptolba sap mayı yıkılgılık aptomobullar koyduğun aptomobullar aptolba andıma girman sistemisi de ki bir sınıf turboluk aptomobullarına nispeten koyduğun mahsus aşta aptolları bakken bah aşı 13-59-75-75 diğer numara telefon kılınca molligirin numara şu telefon kılıyıp yine maçtanlar tüpemi yedim ya geçe arlaş menergilik aptomobil ben hazır falan yedi. Mağın maskelemdi kemmemdi o da bir soru versiniz. Dep yürüdü o. Toktuk maşına kilometre bir modun mağın da o dedi. Cuma mıydım? Mümdak ki. İki modun gaz doğru gelse bir modun tok doğru geldi ki hazır. Cuma. Vodur şöyle ya şovçi gazlı yak. Min koyluk gazda 1600 kilometre mağın mı? Dep lauta. Aş yoğun. He? Korkama gelin lan. O yoğun aptuz min koyluk gazda 1600 kilometre mağdı ki.
1: He.
0: O 50 adam çıkıdığı aptuz ha o. Oy hı dep durursuz.
1: Heyran kalmam mı abiş ne?
0: He dediğim de o hı emez.
1: He acayip mu?
0: He buldu.
3: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip, teyi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
4: Bir buyruk bilenler tiyatr görüşünü.

Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tianyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tianyi akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını örümçü dönkörük fokus lıklaşmayları mulazimet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terörisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokus lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işil çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında fokus markasına alayda katılın. Fokus lıklaşmayları.
5: Yollarımızda bizden...

0: kandaq bilisiz?
1: Bolqaç 107 bitir, yollarımız ravon.
2: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Ondan sonra dostlarımız program başlam, uçurların yollaşını başlayıp gittik doğru.
1: Karşı ağan dostlar çıraylık dileklerini. Abdan bulma. Çıraylık dileğen, çıraylık dileklerini dileğen dostlar. Ama layık rahmet, ondan sonra güllerini tapşırıp aldık uçurlarını. Biz yet kuzu için başlayıla. Koylon şarkı uyulu Ravan deydu. Çıraylı rahmet uçurunuzga. Ravan taksi, kaysi oladı kitip atsız Ravan taksi. Ondan sonra Tursuncan efendim deydu. Atuş pamır yolu şunçilik Ravanken. Biz bağı attıgenden keşkicideyiz Şakırcan.
0: Tursun kam takt, golcunun signal toksu bir uçur var dedi. Telefon ulanı, telefon ulanı Tursun kam. Golcudaki dostlarla şu bir uçur niyet güzüğü değil.
1: Şuna. Kine onundan başka yine karşı uyu dostlarımız. Tekli oturup sile de kaçacağım saat 10'u şula gidip be. Daha bazen aldı da maşallah bir az köp dedi. Abudu'nun uçuru. Salam Adilcan. Salam Kunduz ay fikirlerim sınırlarım. Hoş geldin la Adilcan bugünkü uyu bulbul güya hadimiz bile baptı.
0: Ne oldu?
1: Tuğulgan kınız mübarek olsun deydi.
0: Kim o?
1: Bulbul güya hadimiz. Kunda bile bakan.
0: Bugün tuğulup diken ben mi?
1: Yüzünü tutmaysızdın ha?
0: Uy.
1: Uyu mübarek olsun ha?
0: Sıkanda bile oldu.
1: Ay mübarek olsun.
0: Rahmet.
1: Maral beşeden şu tamak yiysek, ne mi yiysek bula deyip otdağduk deyip sen saklana. Nemi tamak yiysek bulduğun yakşı gepler yiyil çıkıdırtık. Emni başlandamaz mı programımız?
0: Şunda seni uçurlağa dağımlı karab baksak mı şu bizdik uçurlağa dağızı Tönceli, Daven, Beylu taraflardı maşallah biraz köp azızırak dostluş buluvatka ehval bağı dostlar ha?
1: Biz bulbul koyardımız aç nopos idarısının pinsiye çıkkamı ki deyim mi? Bütün emimizden bülüdü.
0: Uçurlarını mı?
1: Muşuna çıkıvaz bulam da işçige, altı adam çıkıvaz bulam da, kan da gep bulmaydı, katı
0: bulmaydı. Manda kısınmaydı. Toğçaygın bir çıkıp oturup tuvadık ha, manda kısınmaydı. Ne kodu ki serptemden karşı tarafıydık, toksak öyle digenle tütte ya tütte.
1: Abdan boptu da da, manda maşına.
0: Ay, sunu maysın ya
1: bana. Üzanlık ziyan buldu hem de. Bir ay japata tapkan pulanlık ne hem de ya.
0: Huanka yoluravan da el gülü.
1: Rahmet dostlarımız. Ahat Canba'nın avazlık süreyi.
2: Yorumlar için akınem Adılcan.
0: Yaksın ses.
2: Yorumlar için şartlarla yol kevri. Yeni mesela yıldın 5. gör, 3. gör, 4. gör, 3. doktora karabmağın yana batıl kıltırak atla serti yollara var.
1: Buldu.
0: Buldu, rahmet
1: sizge. Bizim keyfiyatla yakışı dostlarımız mukabbat digene toşakı geldik çünkü bizden hazır bunda öğürsemez, bunda iştirip bizi bunda soklap kesenler mukabbat digene de cuma. Çin tutunlu pırsatına ya, bugün canlı katnışlıgan gün bugün.
0: Aa, düş pamır yolu ravan deyip dursun can.
1: Telefon ma.

0: Evce, evce.
1: Ben bilmem, gelmeysen amdı.
0: Birisi kokşavadı dedi. Nakşetmadı, birisi kokşavadı dedi. Sen bilirsen. Açık et ketke yürü abi.
2: Hayır, lakin benden yakış etip geldi canım.
1: Gelmeysen.
0: Açık et ketip çöp, koynat. Öycük yegen de koynat bitti lan.
2: Resmi. Aş adam aldı da bağış şeydi aş kız valla. Lakin benden yakış etip de lakin. Bir iltimas qilib baxsam bir qo'shqichlik qilib yetib baxsa qanday bo'lar ekan? Hozir xil kilam nima ovoz tusimiz. Adilda sadin dabaza manganda mashallah bachiq deydi Hasanjonning o'chiri. Ya rahmat. Ha, men manglavat qilishimda uzun bo'lganchimi? Adiljonni mavludga yetaklab mingvotgan chaqdim boshlab men anglagan.
0: Alloh aytdi-ya.
2: Ta hozircha anglavatman. Uzildirmay anglavatman men qashqa yeng sadin, ha? Ha, deydi. Kendi kitabını okumadık. Okumadan savaldık. Ondan sakın. Ravan taksiye ne uçuruyor? Oy, bana açmadık. Ravan taksi. Ravan taksi.
3: Uy. Hmm.
2: Şincan gombo diye. 8. ayının 6. günü. Düştüm burun. 10'dan 8. ayının 16. günü. Arman degan o'quvchi bu uchur nadan topdingiz? Hozir boyam Tursunjon taqtish degan uchur bilan birdek chiqmidimi uchuringizchimi? 8-oyning 3-chi kunidan 13-chi kunigacha g'uljida jumi apparatlarni yangilash darajasini o'stirish sababidan vaqtliq 10 kun to'xtab turdi ekan. Slushetingdan qandoq anglaymiz deb. Slushetingni tushiriblar Qodir apandim, to'yindagi Qodir apandim. Yaqimsa bizning ma vishin salonimizga Vişin salonumuzga, agar qo'shib olgan bo'lsangiz, bir degan raqamni yo'llasangiz, sizga bir avima keldi. Ash avimani soma qilish orqali ham tushirib olasiz. Bir update tushirib olasiz.

0: Tetikli tanlamasın.
1: Kaşkaya da kaldı. Lo ben ustamla anlattım size. Ürümcüge mi içip koyanla kile. Karşı almaz.
0: Şu an tetikli kanla dostlar. Cuma başka şorup pişmek çoğusu anla. Başka kumarga bazı anla buludu. Şu viskisi en uzun dükkan aşıyor. En çettirak. Bazı anla maşın toktuşuna ait kolaylık. Sırt dolturup içtisiyle içip girse anla salkı. Muhitine ait yakışı boşu anları varken. İçip ket gezle, tetip ket gezle.
1: Ma Bayrazi'ye bir resim evetip tepik kanla bu kays dükkan da. Peki ma resim dungu bekle okşuğandak durdu. Jomaji Bemienken bu. Ha? Siz danlıgan bire
0: Bemienken. Jomaji Bemienken. Okumda ben bu kays açıqandak.
1: Tapamınız mı? Tapamınız mı Bayrazi'ye? Siz bay oğan kitap yutan ha bolu? Abdurim.
2: Bir yüz yerde bütüret, kondizir yolu sayılır. Cansu yöyle, aygırım yöyle yazın. Başka kısa
1: kere
0: karar bağlıdım. Alçanlı ağzını ki. Şerefli yolu yazıdı. Oldu. Rahmet. Rahmet. Cumhur yiyenini aldı
1: tuzlu şehirdeydi. Bana Bahtiyar ben bilimdeydi.
3: Doğru doğru abicim.
0: Rahmet. Kostar
3: Bey'in tamakları. Tamamlarına
1: şarkı kadar olsaydı. Şarkı kadar olsaydı. Şarkı kadar olsaydı. Şarkı kadar olsaydı. Şarkı kadar Dilşat kayıptı.
4: Azgacha yaptım kanalımız yaptı bu uzma. Bir mesela bunlar tepsi bir kralı da dediğim bir kısımda koca makine var tepsi ne? İdam kısa ürünçüne tekrar gelen. Bu makine ürünçü teyafir eylep tekstülü de gözlerinde gözlerinde gözlerinde. Köpe korunluk geldi. İdam kısa bu makine gazın resmisinin kokusu var. Çünkü gazın ki bir pekeller gaz verdi o diken şey. Bir tanesini kolumuzu verir.
0: Çöpe kovumuz bulmaydı.
1: Limpeynim alamaptı.
0: Çöpe kovumuz. Aval çöpümünde koku kıt boğandıyken peyzoğun bekitip koku kıt boğandıyken enin kendinin gazının namı yütkiledi. Sizlik hazır yütkep edin mi?
1: Xet çıkırp edin deydim.
0: Xet çıkırp edin. Evet peki mi bizge?
1: Hazırlam de muyum gibi yolu çıkmak çıkan tok. Çıkamaysız da.
0: Numar taktısını ya LinkPay mı beğenmedim ha?
1: LinkPay boş gerek de. LinkPay neymiş kalamınız mı? Şimdi bir çöğendirip kayıt yazın Adilşat. Mavu Cunglu Uyuyan'ın aldı tosuluş bek eğir deydi. Doğru taksiye Yusufcan rahmet. Kaplan.
5: Kepte alabiliyorum da. Bunda da işte çabak mağazı, çabak mağazı ötkende. Bulmakmışı. Bulmakmışı da.
1: Hazır da bas anlamı. Ben beğenir. Bağmayım ben. Ben ne ge buralıyım ben. Ben bir bağımı kanka bu oldu. Biz ürümcü tip yayı okup da şorpsini. Başka şorpsi ha? Doğru doğru başka şorpsi. Rahmet tutuş begen dostlar ha?
0: Ben güşünü yap şorpsini içmeyim ha de. Neymiş ki tutsun
1: ya? Kızızlık gibi tutsun can efendim.
0: Ben tünü gün Koşkar Bey'deki aşkanı verip lağmen bile mantı yap geldim. Şunu daha okşayır gücüm o deydi Koşkar taksiyemin ha?
1: Peter Mantı'nı dedim de, karşısınız işçilik şorpısı lığır lığır lığır lığır köyü buldu, işçilik şorpısı ne davatı da.
0: Bunda iş var mı ya da? Muanna mı pek okşaptı o?
1: Okşaptı, ay, atonudun çıkarttı, kızızlıktan şıkkini yavaldı kalın anken tıkma bu.
0: Mizlik tokaşke mene ma piyaz da yakkan ya. Ne de sizden dükkanınız mı? Nan gı pek amıra kıran.
1: Resmi, ben mi şu şu. Nan bomuz yaşamayım cümle
0: ben.
1: Ben
0: adı
1: Soğumiyendim
0: nan bile yiyeyim araştık sen.
1: Soğumiyendim mi?
0: He.
1: Pulu, mdak, başka da
0: maklum. Ülgüle dedim da, düşsem, ey, set durdu, aşkakan de kime dedi. Aşkakalık emez.
1: Huzur o digen bir.
0: Ben gen çüçürgüm nan salım emez sen. Non sersem kazandı ba deydi.
1: Tamam yeterli.
0: Kazandı ba mı yok mu andı bu hazır hiç kim aşkaklık emez şunda ama şurayet nayet yakşı tamam hep ise yenimizde pulumuz ba. Lakin o anın huzuru başka değil mi ben? Somiyen de kısaylık ne misem ben lagmen bile mi yap koymam ne? Nam bile mi koşmuş? Acayip iş oldu. Sıngdu, basıdu.
1: Oksijan, nam basa. Dikim man nandan çıraydın. Bir oturuşumuz 4-5 ni evet kerek qilinib toqashlik ham ajraylik. Qo'lingiz gulka. Nalringiz yaxshi pul bo'lsin. Oxir joy isil naqshining bir opta yetibdi deymi Adiljon o'zining naqshini o'z buzib.
0: Ha, abiyam lota deydi, jading uy degan qanas jingchi kirishi qizi jading deb 10-10-chi balami biladi ekan. Lota kammo deb bir to'raxmim biz qanasqa bormagan ekan qara.
1: Adiljon siz güzel, açık giyip atılma Mehmet Ali'nin. Kunduz ayının ağızı seyrek su geldi türüp siz. Bu da kilime kaşkaya kilip siz mi okşuğun tamakladın yep gittip mi dağıtıp? Mehmet Ali.
0: İlhamcan deydi o bizden şair İlhamcan.
1: Hı.
0: Nimo? Momu bilen çoğu andın deydi. Momu bilen... Bu buluda seylek olsun çoğu.
1: Momu'nun arsığa aşırı koruğun seyini alıdı rucamı kılıp. Rucamı odun birinci işleydi, nandın bir işlem.
0: Lekin nam bilen bek beyzi. Nam bilen nasıl, yumuşak nam bozucu yediğen bozsam aşı. Vay, koşup yediğen bozsam İlhamcan, emma!
1: Atlan nanları kilana adılacağım, emin nam bilen miyim aklım sizin deydi.
0: Emma mumu bilen, kocar bilen, bey seyfin diyor seykili.
1: Vay vay vay vay vay. Onun gibi, değil mi?
0: El, çugulup duğun bir yutazlı var o. Kocar, yutazlı mesela. İlhamcan. Ayalın salalamdı.
1: Ya salamaydı, salamaydı. Ümit kütme.
0: Ay titilip gitken bunlar. Kuşumda epçü ısık o çıkıp duğun. Bir kulunuzdu koyuza, bir kulunuzdu huacar. Bese efentiyonu var o. Şükürde kısıp duğun. Hep suyları yıkıp duğun. Ağzınız kısıp. Şümürdü keyindin huacar. Yotağızını yeysiz bir çişlem. Uçakdaki kuş bigendeki lezzet tılınızda oynaydı. Ağzınızın içki terpidin seyrek su. Güzür kilip. Şunçilik, mezilik bir tem ağzınızda oynayıp gürt dedi kosak kırken çağdık. Vay vay.
1: Jutuğa jutuğa İlhamcan ha, jutuğa ma seyrek su geldi hazır mabalına çoğu hazır. Unzağıtının aldığı maşalı bir az köpek alay tosuluş yok dedi Abudon'un uçuru.
0: Midon Şimali yolu bana Şembükünü keşlik programında fokus oklaş maydanın bəgən mükabak bəgən hazırgış telefon. Eyca telefon kınmaydı barımız. Muş mükabat. Muş evlattın evlatkı devitanla balı evladanlı da evladanlı da. Bir yüzyatı töttüm mükafat verse, yüzümüz barıdıkkenimiz cuma balam deyip nevr nevrlik için devitanla. Telefon kınmaydı ola. Telefon kınmaydı. Numaralını evet birimiz, orunlu deyip birimiz barısla, numaralını köçüsle, ya alısla, ya şeyde kocusla. Degendek muş da şekildi buldu.
1: O ticaretçilerin
0: işlecek, ticaretçilerin kalısı işçilerin telefon kıyıp, mukafatınız çıkan tikep kucu ulamsiz. Dep telefon kımaydı. Telefon kımaydı.
1: Beren, odul beren. Kaya kolaylık olsa mesela arda ucu körükme, ürümcü de olsanız arda ucu mu şu körüknün astı. Kofan bingüenin içi de ya ki şiyunun içi kırsınızın buludu. Yerak rahat olsanız şiysen taraf gözünüzün buludu. Dilşat'ın kaydıdın bir evet ki avazı kuşur baki anla bakayla.
0: Kaç.
4: Asla akımat sonun kırıklık gipiniz anlayanlar kaldın. Tak sonun kırıcağı vaktiniz gipiniz. Ölüp kaldı. Az zintay bağ maşinamdıkken, Tidan Khan'ki onunla ıskanak bir şansal kımığandıkken, Ersin'deki çöpeğe kal yüzyılık kulu gelmez mi o zintaynıkken?
0: Ne, doğru.
4: Çok sır bir destek kımığandıkken. Ula şu, dönüşü koku kambasa ya zintaynı aslı, çöpeğe kal onun için numar bulat diye, şu arkalık yeri kıvıl bulat diye hazır o. Ama yok, doğru kımısa olmaydı. Doğru hareketinde aslı bize. Az yüzyı doğru kımaydı hem de maydarlar bana ilişkin uçuşuyken maşina. İskaç mağanmaydı ha.
0: Şu Dilşat'ın muşavarçılık olup kaptı. Ya mağmayı turup becerip bitkendim en la. Ya ektidgay şop kasem de şu.
1: Hem toçadın bir.
0: Toyun kıytem sile ya. Toyun kıytem sile ya. Bayağı beni şu maykuşgan yol pulu, o bu, beni bir monç pulu. Toyun bek ezan o hazır. Bek kıymetli emez. Da kıytem sile buldum. Aldırıp kasanla demek ki. Şu hazır tertip esli çünkü koku kılıp mı şu numar taktı çıkıp oğandın ki üzerinizin namı tuluk çıkıp oğandın ki link bey mi şu şu tertip boyu çıkan bolsa hani gelin berip süper teknik nazaratçılık idaresi sizge koku kılıp oğandın ki gazının namını hani gelin vola kılıp şu maşın koku kılıp oğandın ki şunun kartala asli ikisi bile kar yoklu sizge ötküz berdi. Hani gelin bırak berip gaz çalırsanız normal gaz çalıyalaytınız. Hem tertip mi o? Ama sizge udul kemmeyi kapta takış bir birsik bu işle. Şu an işte bir ne yapıyorsun? Ya hem çıdap may kuşup ne yapıyorsun hem de mangıcı. Vakit ciddi yok kalsa. Bir amal ne yapıyorsun hem de peyce o çıkıcı.
1: Sucu yuluk geldim say yulu. Şunda ravan dedi Mehmet Ali'nin uçuruyor ha. Magip olun anlayıp Adılcan dedi. Ayalım o telefon kıldım karan. Korkmayla kıldım telefonu. Yutta silip de okştu, pintose kura deplı telefon kıldı. Xemi itip koysam, keşte etkili buludu. Xemi yok, xemi bosa deydu.
0: Xattı.
1: İyi de.
0: Siz mi etiken dep koysunuz onu ya? Şuğan da hazır
1: mı? Bir saat pul peyda demin. Bir saat de ya buludu o.
0: Yutazdın mı?

0: Жужан юлдары шунда раван еңават юлдарды машинасы балкөптеде абдонун учури рахмат. Винчан юлу кошнияда раванке айбике гүлчилиге рахмат. Аттегендин башка каналга юллар өтмөз кеңленимге акмайт ки деп деди. Мышында болду, Бекри? Шахтын шак сахырсыңыз мышында болду.
1: Турпан чаткал машанхо тузлук аршанга түнөгүн биз баган. Şu yerde az kalan 10 kilometre yol bölgede bek take tünügün iki maşını kegen yerde urulup gitti. Bir maşını örülüp gitti, tas kaldı. Yol bek take dostlar karşı taraftın maşınlarını körgende süretini asılıp bir kadar öteyle hava bek ısık, telefon signalı mı bazı yok be, bop kaladı ki. Onun üstüge o yesel yırak çay, bek avarçılık. Ya biz yerden mi kullanmaydıkken biz? Tuzluk arşağına varmayız, çüşümüz de bağlan ki bir hatar minip köngüllük tuzluk arşağına çüşüp gireyle bir hatarlık birinci lep turpan tereptin uçur birip tuğu da kumana.
0: Halık yolu garıptın şarık keser bel tuzuluş ba ama benim kolumda kimi yukasam bir yıldım bu mayda kimi de. Şirali. Siz aymış gep kısınızla buludu Şirali. Şingmen garbi koçuları şunda ravanken, onun dinkiyen. Ürümçede yağmur bağımken karapik anladıp deken, bugün kaba salkın turdu ürümçede karmaklı yağmur bağdayken. Ama hazır tapşırıp ağan, hazırkı cümo dostla, hazırkı tapşırıp ağan uçurumuzda

0: Hoş, onda olsa programımız dağılmış adıdı bu programını işledi on kalla makta bir-birsi tevziye kılıç batka. Yakış Abdul, Foku Abdulları alayda talep kılgan. Abdul kuşmakçı olsan Allah, Foku'nu kuşup gör bakkaysın.
1: Onun başka yine Şincan'daki isil temli izleş faaliyetimizde Ahmervayt un yağ gürüş açık sularının bazağı sağan Ahmervayt un zavut dey. Manım şu məqsatlarını işletken mekmalları üzülmeydiğen tamakları yiyizsiniz, eğizinizde dediğiniz mekmalları

0: chiqsa, Urumchida menga do'koni ochildi. Shu Fulivanniki yanada Fulivanniki mashina to'xtash o'rniga tushadigan, yer asti mashina to'xtash o'rniga tushadigan yana yanada shu o'rin berib baxsanglar bo'ldi. Bu mehmonlarim ochqansi programmamizga alayda ovoz qatdi. Jaladan yetkizam da qonaq Sadiljon.
1: Ha? Ushta qulaydi.
0: Do'stlarimiz sizlarmi? Qana uchurlaringizni yingilab, yangidan avatsanglar, ha? Agar yo'l uchurlarida o'zgarishib qalsa, yangidan avatsanglar bo'ladi. Savini qarshi olamiz, Savi. Xush keldingiz, Savi. Unundan boshqa 9-sizlar Urumchining avari qanday bo'ladigandu, musobaqa ko'ngli bo'lmoqchidim deb. Amdi. Biz 7-sizlar kelgusi 72 soat ichidagi avariyaga qarab bera olamiz. Undan bir atta o'g'illigi so'rsangiz qaytib bo'lsak-a. Chimashan atrofida 65 deydigan taksi bo'lsa, meni bir to'lab qo'ysanglar deydi, ha? Chimasa atrofida 65 deydigan taksi ijara beradigan do'stlar, yoki shofer izlayotganlar bo'lsanglar, uchirib bersanglar, men bir anglovchimizning shunday ehtiyoji bor ekan-a.
1: Razia, burun memma ailem, üzerimden aile maşınısını hediyedigan çağda, haydi, yolda maşınını astı hediyettim deydi. Çeçe kaydı hımmen, lu şantuk, rinca aranlı, başkalağı yol verip, haydi, astı hediyettim. Van yöç ayıdıgan dim bu yan, o şu tez hediyedigan bop kaldı. Başkalağı bana yol verdigan bop kaldı, tez hediye. Karam şopurup gitti. Ne menin işiydi bu?
0: Bay Razia. Bek bayu kettiniz mi ya? Şun kokmay. Neymiş bol de? Kınen uçurladın. Altın kümüş yolu çoğun baza karap mangalini maşallah bek köpleydi kurban efendim. Rahmet. Koylığı balan mı diye bana? Bankun.
2: Mana koyun ru mana. Şükretti bu mana.
0: Özler pişirip yap mana yazının əsəli sayatının peyzini sürüb etibdi mana Ahmetcan van qonla degan aşu aram qaxtın oy mana
1: Dongbeyan gökende
0: rəsmi məxəri dala nim degan
1: yazıç tapət tap pul degan mana
0: xəri dala da zıqqan mehmanla deyil ya
1: xıpaldam şoqul çöp qıptı de bugün
0: şunaq şey
1: bu şoqul çöpke ligininiz Bir körünün ağzı mı bu, legen mi? Hem de kalsın bir körünün ağzı dekli kılıdı bu. Çöpmüşün de yakış çıkıttı. Mavu, cüsey, tuhum, şokulmağın ait yakış çıkıttı. Yeşilik çırağı turdu karsam. Boptu akbal de, buradan yana. Edemden kosu geçik etken, tatip eve atıp.
0: Kandaltı mahkos çıkıp gözümüzü bek.
1: Şunu deyim.
0: Pek çıraylıq görünməydi qazırının özü də. Kəməm silava bək bəzdəb. Yamğur yağmadım, Urumchi dava salqin turdu taqdırab yamğur yağı getkən Ahmetcan. Sizin tola atıdı Ahmetcan. Kəməm sildəb. Ahmetcan ustam, məndən sorusla bu Adilcanı bəməyimiz hazır siləgə. Bəməydi. Tən tolğan bolsunuz əmdi qındakı. Abdurim əpəndim.
3: Buriyiz 7-4-4 kocuğu yolu kayavri. Bağdoğun yolu, her bayram yolu yapılsın, Tuğuşun yolu yapılsın, Karapandım yolları var.
1: Buludur Ahmet.
0: Avu toksundun. Tokı. Tokı da bizipsiz ki. Toksun demek ki mi? Annemi kırgıl bulamdı dedi. Avu tonulga, yeni tonulga.
1: Toksun
0: dedi. Ürümcülüp Nuri Kursarız ki yolu kırgıl bulamdı.
1: Çıkılı buldu, çıkılı buldu.
0: Bulu diken. Doğun iki dostumuz anlatamsız bulu diken cümü mayolga.
1: Mavo, kene, bu buyuyan degen dostum ezel, kızım tokluk maşını umut kılışını ügüney degen de, degen, bu buyuyan, he bana. Bu şimdi eve atıp koyduk bana.
0: Ana ol, alakışın.
1: Alımcan, de, izci de, muşu bala, muşu tok abdumobullarını umut kılı diye bir, kişinin kespi teknik mektubu mu, bir mektepnin ki iş kılıp. Nait sistemlik, muşu diplom bir degen. Muşun bura alaqılışıp qan avatıp qoyduq, ha?
0: Amdi ma o muxtar, başçı muxtarın avazı qışırı.
4: 174 Adiljan Qunzay aça

0: Mehmet Ali Kılıç'ın Kahraman
1: Rahmet.
0: Kaptanı'nın dostlarım Ali Kılıç'ın
1: Rahmet.
0: Kaşkar'ın yoksa gerek Kaşkar'da Kalıprı'nın doktor kansı Şerif Şehir Rahim'in doktor kansıdan Devlet Bakayı'nda doktor kansı bu ağırlık yollar avanken yapar tartımlar rahmet.
1: Çapamız. Sizgə rahmet. Yaxşı görüp anlayatkan bosunuz. Ha, qani yana Abdurim efendimni o'chiring.
2: 174 Qozini yo'l qayeri. Qondon yo'li, Qarbaylamlar yig'ildi, Qonqon yo'li yig'ildi, Qarabog'im yo'llari bor.
1: Bo'ldi, rahmat.
3: Bo'ldi, rahmat.
1: Avarayn sal turib anglataylik do'stlar, sal turib. Abay bir narsa qildim dedi, hamni sal turib anglataylik, jumi. Onadan boshqa yana Nurjan deydim, mishda o'ylab baqsam. Siz ash riyosatchilik qilmay Adiljon. Ash mesh jubo bo'lsangiz bo'ldi kasiz. Tamak tonuşturup, açtan cibo kısınız. Aş bek belen optan tonuştur persiz ge tamakla ne diye. Ma Nurcan'ın fikrine mi uyuş bakalım siz?
3: Nurcan'ın meşhur cibo yapma.
1: Siz ge açtan tek bir.
3: Tamaklı yapma.
1: Tamak tonuşturup tamak yiyiz.
3: Kürem silendi o ne?
1: Tamak yemeydi kadem tamak yüzü dedik emesimiz bu Adılcan.
3: Koyun tutup kalamayam da kısak.
1: Tamak yapılıp çıkan vaktimiz koyumuz tutmaydı. Hazırını özü deysiniz, ocağını koyumuz tutmaydı.
3: Şimdi hem de. Bu onu şu aşı düştü deydi hangi hep hem de bu?
1: Şu. Düştü hem de biz işleyen ki amal yok. Anda olsa mavu Billy Bibi Lale Bibi Lale Nur
3: Bibi Lale Nur
1: Bibi Lale ke. Kıran, ma sizden düşke resmiz kemi.
3: Küreşke ben kaşkaya bakan çakta bizim şu. Ma mezlik temizde seferde kaşkaya bakanda Atayten kepçike körüşküle şunda hoş bulduk. Bu şu mezlik tanımla kütçüsü kaşkaya dike. Hoş cem aşkanısından aldı. Şu apımız, kızı, birli kepçiken tok körüşküle. Şunda hoş bulduk. Resimimizin evet siz tapşırıp aldık ya rahmet. Apımızdan teni salamet bulsun. Salam etip koygay siz. Bulam da onda olsa bir muş hizmet uçuruyor dostlar. Nait yakışı boğan muhitte işleysle. Nait mizlik taamlanın puruki işi de işleysle. Nait isil mihballanın arası da işleysle.
1: Peki yemeysle de.
3: Nait güzel muhitte işleysle. Yeleydi onu müş yemeydi. Kosu kaşkan çıkı gitsi buludu. Bu kocayla acayip mert. Ademle kosu kaşsa yep durup mu takıştırdı?
1: Yap durup işlenildiydi gana. Belen lo belle.
3: Mulazim ve tazlıkçı. Kubul kılıdı ki. Meyle er olsun, meyle ayal olsun. Buluyla vurdu. Bana mavo hizmet uçuyor nazır hizmet. Ve kız şuna mı? Orduların ait ciddi hizmet orduları. Bu şuna pırsatını çın tutup dostlar. Mesela ma yakında hizmet sakla atkan, hizmet izde atkan, hizmet kütü atkan. Meyli yaş meyli çoğun bolsun. Muşu bir hizmet ki ihtiyacı bulup bir maaş elip. Bir üyümünü kamday, bir çıkımını kamday. Birkaç yügendim ma işlini kılay digen dostlarımız bir ala kılışınla.
1: Yakış pırsat
3: gel. Orun ne muşu Nengunyan dervazlı karanla. Nengunyan bağı o. Nengunyan'ı karap durup. Sol trepte burun fuba dep bir yabatı bilisle. Nahiti acayip peyziye bu anda.
1: Tanlık yeletir
3: aslında. Biz aşu bizim
1: yaş vaktlarımız var.
3: Yaş vaktlarımız da. Kondize de sizin bek vartınız.
1: Bu ya
3: bek peyizdi. Bulup bu kışta bek meğeriz. Ya çok kışta.
1: Demek aş bakçının yin ne? Aşından bu yer bakçının yin ne?
3: Aşı aşı urun. Vasalgo diken kebapkana. Bilisle. O şu kovapının mizlik yedidili işleyicilerinde.
1: İyi bana.
3: Ay da bana. Muşege bir tazlık işçisi mulazim katarlıkla kubul kılıdı ki. Telefon numarını hazır ben deyime. Hatırlı bilanla yazanmay kalsanla.
1: Evet.
3: Bana lazım da sanla ben evet birime miye de. Tırakı telefon kılısıyla yüz turan paranlı şıkla telefonda. Bazanla Mıradılcan de bir balıva umak. Bodigrek yegen Tuluz hep kop kengri işten kiyip aldıgan. Azıra kuskı bağımdı. Umak burun bek uruk şu etti. Azıra tekumuz bodek olup şu yok gitti. Aş bala telefonu alıdı. Telefonla kank Muradil Canma deysile. Şunun da çıraylık sözleri bilen silahını kütüp. Kılıdı bir değiş bir kınla. Maaşımı obdan. İpi de birdo. Üzanlı bilisle kavapkan diye acayip pıltapıdığa ya bu.
1: Üzerine maş okşuğun kalabildiğin yiye işleyip kendisiyle mesela.
3: Şunun lazım bolsa hayttan la.

0: bunu manıma Eysa Can çıktı. Evetine özen barı mı dedim manıma. Eysa Can.
1: Oy bulanlı mı ne? Bazar çakkanı adam tuş kesip ki yine.
0: Hazırlı telefon kulağına hazırlı ama hizmet uçuruyor. Maaş ne ayeti? Obdan birdik ya maaşını. Fuyen ve tazlık işçisi. Cık iş yok. Kavapkanda bilisler o keş kalıdığa iş yok. Şimdi dakika. Asasen kavapını çüşte. Keş kurulurgi, baldıraklı, yeplen, baldırlı kayıtı duyuyordu. O keçi keçi işlep jürüydüğün yok ondak. Cubalı da, restoranlı da keçi keçi mihman boşanın işini aldı da turduğa iş yok. Mügdek resim. Telefon numar 150. 99 11 1946. Asamike 150. 99 11 1946 degen numuru. Yovuling. Juju yoyo yosisliu. Yovuling juju yoyo yosisliu degan nomer. Yozamaganla hayt desanglarma evet firma hazir.
1: Alama xizmat izlab kutib atgan insonlar ehtiyojingizlar bo'lsanglar nomerni evet firmiz ha.
0: Darhol ala qilishingiz Douyin Shipping xodiga do'stlarmi? Mana deb yozsanglarma menga evet firmajmi? Mana muzong men baray dedi, men baray dedi muzong. Muzon. Muzon qavat pirayli. Shipping xodiki muzon.
1: To'xtang. Siz evet keshtiram, men uchurlardan yetkizgach turay. Ya yingbinglu ko'rikki chiqadigan ash yo'l bo'lak. Hozirgacha to'silib turibdi deydi Nijatning uchuri. Bayan bir uchur bergandi.
0: Yo'l bo'lak.
1: Ayit bir mashinalik voqea bo'lgan o'xshaydi, mashinani tek ib ketmabdi. Shu sababdan endi davomliq to'silib edibdi, ha? Abdurim efendim.
2: Bolu
1: bolu köpten köp rahmat. Men silani köygeç maşinni tokçitip ottadım dep. Makab qandı şilsanlar mançmış radioni çıqıyıp tazaşı. Kapni ötküzgeç taza. Ansan bulduk.
0: Men baray muzun va shipping xoqa atıp qoyduq. Xatırlagan bolsanız şovdolar yak okey yak şişi dep yazıyıtğa. Dostlar, programımızın ayet yakışı dağılmışatı da çöp kaldı ya dostlarımız. Kosak açtı mı? Kosak açkan bolsa vaxta da tamak yanla. Yap boğan bolsanla callık fıçırlarını berip katnaş kaysıyla. Cuma dostlar.
1: Dostlar, bir nakıştağıdım kıldı. Yerimizde kakağın tok.
0: Meyli. Meyli.
1: Meyli. Nakıştağıdan anlam dok.
0: Muş Polatkam nabiyem nakıştını soğukluyum dem dok.
1: Meyli. Buldu.
0: Polatkam mı? Üzü mü? Nait yakışı. Belen nakıştı. Monluk etedigan. Edem.
1: Odemdir.
0: Acayip üzümü, naitmiş, muhabbetki tolgan kalbi bilen her bir itkan naksını acayip yürek gidek gidek. Acayip güzel mung avazı bilen gülü gülünü keltürüp, tekski melodiyanı keltürüp, tallap edildik edem.
1: Bilen.
0: Hazır anlatkan teşhum çıkarak maktab geldi.
1: Manda maksak, atekim ilhamlanıp, yakşı yakşı eserlerini sunut da.
0: O Polatkam çıkamaydı, çıksa birden iki dil çıkırıydı da aşı.
1: Yürek tiki dığını çıkırıydı.
0: O aşı neçil yıl dövsürgüdek nakşı çıkırıydı. Bilisler.
1: Çiçin akarığı tüsüyü deyip karanla abaya atçıraylık. A nakşın çıraylık.
0: Bek çıraylık etkanlar. Ma nakşın.
1: Yaşlıktın mı uzun çoğun davatı da muhabbet ne çoğun. Bu. Erzimeydi.
0: Bu tekse ma bek çıraylık çıkıptı bu nakşımı. Aşı nakşın anla
1: bakalım. Muhabbet diken yaşlıktın mı uzun deydi.
0: Edem tans oyunu skip kitirken ben nakşıda.
1: Meğer bir gün dolu hakkını zorgan ki.
0: He?
1: Siz bir şey oynayıp bir kırıp etsiniz.
0: Şükür oynamda tansıya tartıpsınız. Bu night romantik ist uygunu keltirdiğim bir köy. Hoş, özür Allah'a merhamet. Bir şey deliği yapmamda o tatip. Kulumda tasımda nazlanıp şunca güzel bir kız canım. İsminiz ne mi? Ne dişleysiz? Yap başlandı közle tikildi.

0: mapinlu yığıp gittim ama ablikim deydi. Bek bezgem an akşam. Ayalımga hopanlı hotan bir pede tans oynayla etsem menge sarang yaştım hopka kancaydı.
1: Söygün çaşla akargıca boğan ki çaşla akarsın mı meyli. Oynanlar kınıkçı bayma bizgi resmi evetken dostlar bayım sizler köstüp koyamayımız. Biz de huzurlu matımızda hazır mı?

0: Çıraylıq naqşlardan aŋlıq qadıl jana. Men çıraylıq eylalarım bat de.
1: Bunu da hazırlıq etkin.
0: Anda seylağla eyle.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkili de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış öyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyatının aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirik'in yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16 Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Lomchen Kutsiriki Tianşan 1. numarlıq turalğısı Təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq silini bərpa qılınğan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianşan 1. numarlıq turalğısiriki Otur hal egiz qəbət binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əm adam intildiğan Esil Oltıraq rayondan öy seydiliş Könlünüzdiki rəkiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkili de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış öyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyatının aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'in yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
3: Anlığa batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tun bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.
0: Hoşçakalın programımız devam etti de yollarınızı biz Emrah programımız ne? Maşo nam kulaktan kulak iyi tabatkan işil tıpak kaldı birbirimizin mahta tabatkan. Tavsiye kılı tabatkan İsil Abdul Foku Abdulleri alay de talep kıldı.
4: Foku Abdul'dan başka yeni mezlik tem izdeş sepirge emkarlaşkan mihmallarım aşkanısı.
0: Doğru.
4: Ahmer vayet un yakmayı görüşülürdü tamak etediğim mehmallarım aşkanısı alay demkarlaşkan.
0: Ondan sonra dostlarla bir yetküzdüğün avarayık mı? Ondan sonra tükürlerle başını bir yetküzü deyelim.
4: Hoş.
0: 8. ayının 5. günü keçidin 6. günü kündüz gitse Şimali Şincan'ın qarbi. Tarabağatay velayeti, Altay velayetinin qarbi ve Şimali'deki tağlı qırayolla. Karamay şehri, Şeyhanzi şehrinin cenubideki tağlı qırayolla. Ürümçe şehrinin cenubideki tağlı qırayolla. Sancı oblasının tağlı qırayolları, Cenubi Şincan'ın qarbideki tağlı qırayolla. Xoten velayetinin tağlı qırayolları, Aksu velayetinin tağlı qırayolları, Bayınğulun oblasının tağlı qırayolları, Qatarlıq çaylarının qismən rayonları da azıraq yağmur yağdı ekan. Bunun içində İli Dərya vadisinin qismən rayonları və Bortala oblasti, Tarabağatay vilayəti, Altay vilayətinin qərbidəki tağlıq rayonlar, Qaşqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları Qatarlıq çaylarının qismən rayonları da oturhal yəki qatlıq yağmur. İli Dərya vadisinin tağlıq rayonları, Bortala oblastının şərqi, Tarabağatay vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayonlarının qısmen caylarında qar yağmur yağdı ekan. Yuqarqı qısmen rayonlarda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamalı, şamal eğizlarda 7-8 bal boran, 9 bal ötkünçü boran. Cənubi Şincan uymalıqının otura və şərqədə 5 bal ətrafında qıypa şərq şamalı, 7-8 bal ötkünçü boran çıxıb, qısmen caylarda çan tozanlıq yəki qum boralıq avarayı görüldü ekan. Tianşanın şimali etigi Cənubi Şincan uymalıqı, şərqi Şincanın köp qısım caylarda 35 selisiye gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görülüb, Aksu vilayeti, Bayınqulun oblasti, Turpan şehri, Qumul şehri qatarlıq caylarda yuqarı temperatura 40 selisiye gradustan. Bayınqulun oblastının cənubi Qumul şehrinin qısmen caylarda 45 selisiye gradustan aşıdıkken. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulub, şamal küçü anca zor bulmaydıkken.
4: Hoş. Yukarı temperatürde agahlandırıcı sinyalinin derecesi üstürüldü. Kısmen caylarda yukarı temperatürü 50 Celsius'a kadar arasında aşıldı. Şincan Meteoroloji Stansı 2026 yılı 8. yani 3. günü saat 12.39 minut ötkende yukarı temperatürden kızgı serik agahlandırıcı sinyalinin derecesini yukarı temperatürden kızıl agahlandırıcı sinyalini üstürdü. Melçerin işçe 8. yani 6. günü kündüz geçe Bayonqulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri katarlıq caylarda yukarı temperatura 40 Celsius'a kadar arasında aşırıken. Bayonqul oblastının janubi, Turpan şehri, Kumul şehri katarlıq caylarının kısma raylarda yukarı temperatura 45 Celsius'a kadar arasında, kısmen caylarda yukarı temperatura 50 Celsius'a kadar arasında aşırıken. Isı kutup kılışının aldığını iliş ve ot, tok işiltiş bir hatarlıkı dikkat kılış. Hem de tağlıq raylarının kısmen caylardaki kar eriş tipideki kelkündü müdafiye ilinişini küçeğe itişine eskerttimiz.

0: Bir qeyri şarmı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysınıp 10 milyondan artıq məbləq silini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setüleş köngününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir qeyri şarmı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysınıp 10 milyondan artıq məbləq silini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setüleş köngününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Ha, şu çıxı yolları ravan deydi o ha. Şuna qarab baxsaq yine 174 xalıq yolu körükki üstü pes yolun üstü ravan xalıq yolları ravan deydi.
2: Oldu Abdurim efendim.
3: 174 Hodude yol kayırı. Gelişine yeni dağda yolu. Sen de onu karartmadın. Yolda başını sen köpürek basmışlar.
2: Oldu. Rahmet.
1: Eysa Can deydi rahmet riyasetçiler. Ben alaklaştım. Hazır Doğukhanlım yolu öpeydi. Şükür tamaklı yap boplu bardağım buldum bana. Hazır keyfiyatım ben hoş aldım. Hizmet gibi eriştim bana Eysa Can. Hizmetin birisiyle. Vakti de verin onda olsa. Cuma Eysa Can.
2: Musa Can hoş geldin.
4: Dermen yapmıştık. Adı Can. Makyajın şu namaz ya, lo trafikte taksi maşınla bana yazıyor. Kendi sonucuma.
1: Mişka.
4: Ya lan bu trafikte matrafta.
1: Bunu da makul, şu çıxı yolları ravan deydi atlanından ne?
2: Xalıq yolu körüknün üstü, şunda ravan deydi. Körüknün astı mı hazır yolları ravan ki deydi abudu.
1: Nasıl abu?
2: Bayamkı nakşı, kays, kim o nakşı netkan, nüm peyzi nakşı deydi Dilber Hanım.
1: Qabeyi.
2: Bayamkı, Polat Tursun'un nakşı.
1: Polat Tursun'un gamının nakşı. Yeni ismi neydi? Toktan.
2: Söy.
1: Söy.
2: Söygün.
1: Söygün toktan, toktan. Yürektin, yürektin söy. Ha, yürektin söy. Yürektin söy degen nakşa. Kaşkadın yolu çür, Kaşka güllük ultrak rayını aldı din. Şinjan da şu yeni mektep rayını kege yönlüşte yolları var. Bu atrap da radyo süzük çıkmaydı ki sekin al yakışamaz deydi. Ekberke andasma Yavak trap kep Allah'ım. Güçün trap kep alsanız süzük çıkın.
2: Oranınızda yok kep lan.
1: Berib anmayın. Şimdi deyim. Ekberke kızı kadem kendisiniz.
2: Çıkma gayak bir olup. Çocuğun yolları şunda ravan deydi o. Nijat diyen anlık ucumuz konuşurken ne?
1: Ondan sonra yine avu tazlık işçisi bir kütkücü. Ey fuyen ne? Ne? Sanık demep de fuyen kütkücü tazlık işçisiye ihtiyacken. Hizmet orunmuş Nengun yanına yine de ki. Vasallık kavabhanası da. Bana ihtiyacım var bana degen hizmet izdahat kalla hizmet kütkeli numaranı evet bir aldı sağla evet bir eyle alakalış bir kalla. Maaşını obdan birimiz kavab purap işleydi muhiti yakşı baldur kaytudu deydi. Ondan sonra hazırak el aladın ki kaytikülümüz.
5: Programımızda devamlı kalınsınlarını karşılamız. Biz sağlam su içiş doğrusu da paranlaşımız. Bugün programımızda Şinjan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
6: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla. Mən 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdi.
5: Hazır köplügen dostlar sağlam su içiş kəhmiyyət verdi. Ama su tazlıqışını kandaq tallab oran içini bilməkdir. Çünkü birinciden su tazlıqış bir qadar qımmat. İkinciden süzgüş almaştırış haqqımı yokuri. Bir qetim almaştırışqa net 100 yuan, hatta 1-2000 yuan ketidi. Şirket bu qetim kandaq itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
6: Toğır dediniz, hem de bazada su tazlıqışının türküb. 1509 Şiyu Şençven su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlıq buyum veriş cahitte bulsun kat pahaliyet kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınav işiltisiz. Öyünüz gibi verip su süpteni ölçeş, layeleş, oran tip verişte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüş özgüne 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Mən köpçelik bir hesabat kıp yerek. 3 yılgıca haksız almaştırıp yerimiz.

0: diqqat qilolmay qolayotgan bo'lsanglar, g'uljidiki do'stlar, mana shu remont qilish, darajasini o'stirish, mana shu sababdan 3-chi-sladan 13-chi-slagacha 10 kun shu radio tatamaydi, lekin to'r radiosdan normal olsanglar bo'ldi, g'uljidiki do'stlar, 13-chi-slar normal asli keladi. Mish do'stimiz bek so'rdi Adiljon 90dan ma bu Lopnur yuqori sur'at tashyo'liga kirmakchiga qaysi yo'ldan qayadan kirsam bo'ladi deydi. Sizda yo'lni bir
1: nadan
0: 90dan
1: Valdepreya
0: liniyani
1: ko'rmoq yo'lig'imi?
0: A ma bu
1: urumchi Lopnur yo'lig'imi?
0: Lopnur yuqori sur'at aliq to'nilgacha tashyo'liga kirmakchiga Mr. Y anglayotgan bo'lsangiz, agar to'yinda bo'lsangiz, diqqat qiling, sizga hozirmi shu mino liniyalarini deb beradi hozir. Angıç yeni uçurlardan yetkilsek, işte bak körüknün astı yola ravan dedi. Oy, bana ma... Arzacı körüknün astıları ravan bu ketken bas bu yengilik. Bana Nuri.
2: Bir yüz yetti bütüp yolda oraya mağı cilsen kalsı. Şehirci karatmanga yönlüsü makinsel köp. Lekin azat sertin ravan kene.
0: Hazır ma Abdu bile Nijat işkanlarının uçur karımı karışıp kaldı. O. İşte bak körüknün astı yola ravan dedi. Nijat deydi, ittifoq ko'rikning osti mashinalar ko'p to'silish ba debdi. Ishkanlarimda shirtotiyans bu o'ynab boqamizlar birda. Qaysilarni uchirdi o'g'ri oldi hamdi. Yaka mehmonxonasi oldidiki, men g'arbiy bekatga qarab mangdim qo'shliniyada mashina biroz ko'p deydi badam taksi rahmat. Besh kunlik sayohatga bormoqchi ekan, nega borsak bo'ldi tavsiya qilgan bo'lsanglar. Oldimizda 5 kunlik sayohatga bormoqchidim, nega borsak bo'la. Özenler avtomobil aydap mağamsıla veya ki başka katnaş vasıtalarda mağamsıla, poyuzda mağamsıla, ayırplanda mağamsıla. Ana deyken aile azaları mı, çoğunla ba mı, eğer çoğunla çoğunlarının menişi kandak. Hem de bu bək çıxtıraplaya münasetlik buludu hem de. Mesela kandak yerlere bir boğan, kandak yerlerine bir iş arzuyunuz var. Mesela Şincan'ın işçi mi? Ya ki Şinjandan çıkıp başka yerlere beriş mi? 5 gün kıl çık. Yitudu o sayat deyenge. Siz bir belgeler bəsiniz buldu bizi dairini. Mavu körükünün asli tumarısını aldı da selpel maşalla çık. Selpel tosuluş ba. Deydu. Nijat tüzçülük tuluqla berib siz rahmet de. Adiljon Qonzayda yaxshi mu? Xabar tapdi. Men g'uljidi ko'y ganlar adamga mush xabarni yetkiz qo'yma deydi. Ilg'ar ma'lumotdan yetkiz qo'ying g'uljidiki do'st yaralarga. Hammasiga yetkiz qo'yish vazifasi sizga tushdi endi biz, ha?
1: Bir necha xil men shu usul bo'yicha men 90 dan u yugovsi urumchi Lopnur yuqori sur'at yo'liga chiqish, men bir boshini deb beray. 90 dan yo'lga chiqib, Yanchengchi Juganda bilan mengib yana Tianshan yo'li Dost g'arbi yo'li bilan mangdikamiz go. Bu yerdan g'arb tarafga mansaq Dida Tok Shun Lijao Chao deydi. Bilasiz ya? 90 Lijao Chao'ni. Shu yerga chiqib kelsangiz, aning keyindan Davlat yo'li 3012 liniyasi Turpan Xotay yuqori sur'atli yo'lda jig'ishing deydi. U dulmangsa deydi bu yerdan. Mengib Xushfuchuni o'tib Shangsho ga kelgan chaqda Davlat yo'li 711 liniyasi Urumchi Lopnur yuqori sur'atli yo'lga kirsang bo'ladi deydi. Demak, hozir 90 dan shu Shangsho'ga minib Shangsho orqali Lopnur yo'liga kirib, Lopnurga borsangiz bo'ldi deb bu liniyani chiqarib turibdi. 2-chi liniya yana o'lki yo'li 12-chi liniya Gautobagunglu deydi. Bu qoya deganda yana Ölkülü 12. liniyası, Gauchang 90, Balğuntay liniyası. Yine İdikot 90, Balğuntay liniyası'nı minip. Anan kendin, Cüce tüy, Vuyu Gosu, Çıksan buludu dedi, Balğuntay liniyası'dan. Anan kendin, 90'dan is 12. liniya, Gau Toba Gonluğu kırıp mansanız bulduk ki, Alagau yezdin mansanız, Davlat yo'li 711 liniyaga kiralar ekansiz. Bu bir fang'anki. Yana bir fang'an. Yingji Roushing fang'an deydim. Jiddiymi shu. Lekin Bu yol tolaylık katnaşkı çakı koydu hem de.

0: Hörmetik radio oqucuları, Şinjan radio televiziya stansiyasi 174 qatnaş sanat radiosining qonunsiz kamera programmasini anshinglarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud.
1: Hörmetik radio oqucu dostlar, qonunsiz kamera programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apsi Sulushitingda mas qadamda anglatiladi. Sulushiting apsini tushirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Qunduz Aytirdi.
0: Bugünkü kanun sızgemerek programımızda tüvenlik mezmunlarını oranlaştırdık. Kanun haberleri sahibimizde Dövlet Alak Tori Uçur İşkanesi Tori Zoramanlıkı'nı karıştırış kanuni, pikir ediş nuskisi doğrusuna pikir aldı. Sancı Oblaslıq Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'ye hemkarlaşıp, Nazaret Kılıç Başkuruş Endisi'ne yığınlık yarattı edigen haberlerini anlayısla.
1: Tilo ve kanun sahibimizde, ammevi sorunda yeryüzü tilgak bulgallıktın bireylen yıkılıp yarlandı. Cevapkarlıkını kim üstüge alıdu diyen Tilo misalını sözlep birimiz.
0: Ammı üçün emri işkılıp yeri sahibimizde, Savan Şehri Yens Xey Bazarı'yı hemtürtki bulup müressa kılıp, hoşuna arasındaki könülsüzlükini tüketti edigen mesmunda taktılımız.
1: Yukarıkı mesmunlarını anlaşıp bilen birge dostlarımızdan, yana her kaziye gidiyotkan yol bileklerden yol uçurları bulsa təminlətmanın işine karşı alımız.
0: Şenak Ündidarı salonumuzun numarı XC1074 FM.
1: Dostlar, radio anıqcı dostlar, deyik tığla bugünkü kanunsız kamera programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita tinglayotgan
1: Qanun sizga hamra programmasi.
0: Programmamiz Sinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqapchisi Sulushitingda masqadamda anlatiladi. Anglovchilarimizning programmamizni Sulushiting apsirma anglishini qarshi olamiz.
1: Do'stlar, Qanun sizga hamra programmamizni Trik va Trit tiglarini bazarga sag'an Trit savdo chek shirkati alayda talab qildi. Sizlarga ham alay tavsiya qilamiz.
0: Shunda rahmat aytamiz. Undaqta do'stlarimizning kelgan uchrlarini qarab qo'yaylik.
1: İştibak yolları Ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet.
0: Bahtiyar ninki bir uçurup akken. Bahtiyar kuş kapsız.
1: Kaç kaydın?
2: Salam. Beni izletin be.
0: Salam.
2: Yan kaçkari yolları. Yan dağcağcı yolları. Yolları. Ravan.
0: Yan guanşı uçu. Boldu kaçkari ki dostlarımız faydalanıp kalkasıyla. Yani karaydıgan bolsaq, anlıqçılarımızdan badam taksi programımızdan yaqtırıp anlaytıp durak mədbəgən.
1: Xırpin anlıq cənubdın şimal liniyəsdə tuzuluş bir qədər eğirkə dostlar, paylansanlar.
0: Şənaq, Lüyüşən cənubi yoludumu, cənub şimal qoşunluşdı maşınlar köpkən dostlar. Çongvan kutsudumu maşınlar səl köpərəkkən, Minhua kutsi, müştirəplərə maşınlar səl köpərəkkən dostlarımız bir xətərlikə alaydı diqqət qılığa islə.
3: Tianjin rayonu Çoğbazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla bar. Güllük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.

0: Hürmetlik radio oğluqçılar, Dilo ve Qanun sayfımızda amibi sorunda yer yüzü teyliğah bolğunluqtın bireylen yıkılıp yarlandı. Cevapkarlıqını kim üstüge alıdı o degen Dilo misalını sesap verimiz.
1: Amibi sorunda yer yüzü teyliğah bolğalıqtın yıkılıp yarlansa, cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? Meydan saraylağa agaklandırış belgisi çaplanğan. Hizmetçi xadımla ağızaki əskertken bolsa, bihatarlıqını kapalatlandırış mecburiyeti pütülle keçürüm kılınamdı. Doktorxanağa oxşaş, yaşqı çoğla, tene aciz kişiler toplaşkan alahidi sorularda bihatarlıq muhafizeti ölçümünü teximi yuqır kılış kerek muqandaq. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayolu Xalıq Sot Mahkemesi yaşangan kişinin doktorxana tiliğaq bop ketken yerde yıkılıp düşüp zahmalınıp hukukuğu çıkılış macerasını sot kılıp ahırlaştırdı. Birlikte dikkat kıpakaylı.
0: 2023 yılı 10. ayının 9. günü yeşi 60'dan aşkan Lao Chen Ürümçi şehirdeki malum işçi hizmetçiler doktorxanasıgı berip daimlik salametlik teşirtken. Doktorxanada vaqtliq tok toxtab qalğaçqa tushdim burun suratga elib tekshirish xizmati uzilib qalgan. Shu kuni tushdan keyin tok bilan ta'minlash asliga kelgandan keyin Lao Chen yana bir qitim doktorxonaga berib qip qalgan salomatlik tekshirish turini tamomlagan.
1: Shu kuni soat 18 dan 22 minut o'tgacha Lao Chen doktorxonaning 2-chi qavatidagi koridorga berib ximiyalik tekshirish qog'ozini elayotganda dal tozalik xodimlari yer surtish mashg'uloti qilayotgan bo'lib, yer teyliqoq bo'lib, unumlik mudofiyalanmagachga Lao Chen ehtiyotsizlikdan yiqilib tushib, og'ir jismoniy zaxmi ko'rilgan. Yuqori darajalik doktorxona Lao Chenga sol yanpaş sünek qanıti, yanpaş oymini, dosun sünkinin astı üstü qismi uvulunish xarakterlik sunğan dep diagnoz qoygan. Davolash mezgilida zaxmalanish ahvoli öpke artiriga keplashmisi, sol tövenki möçe çonqur vinasida qan noktisi payda buluş qatarlıq ägeşmi keselikler kelip çıkıp, ilgir kiyin bulup köptürlük, qiyirlik darajisi yuqori operasiyalarını qobul qılgan. Sot kılganğa kadar bedendeki sunğan söngekni içki cihatın muqumlaştırış kurulması yanılam ilibitilmegen.
0: Bu kitimka hadisede Lao Chen ilgir kiyim bulup

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Brüyüs Yeter Tüt Katnaz Sanat Radyosu'ndan bir vasıtan platkan Kanun Söz Kamera programımızını devamlaştıratımız. Bu programımız ne? Tırıt Soğudu Cehli Şirkti alayda talep kılgan bu oranına köpten köp rahmet edimiz. Hem de amma üçün əmeli iş kılıp bir sahibimiz boyunca, Savan Şehri Yansıxay Bazarı hem türtki bolup murassa kılıp, hoşunla arsırıkı könsüzlikini tügetti degen məsmında toxtılımız.
1: Yakında Savan Şehri Yansıxay Bazarı Bazar Kent 2 derecelik Universal Tüzeş Merkezi hem türtkü buluş mekanizmiga tayınıp, dehkançılık doğrularının uçup yetkilişidin kelip çıkan ziraat ziyniga tölen veriş macerasını muvaffakiyetlik hal kıldı. Yansıxay Bazarı Gudau kentinin ahalisi Bau X bilen Dau X'nin terilgü yeri hoşunu bulup adeta ula inak ötetti. Lekin bu yıl 6 ayının 1-ci günü bir qıtımlıq tasadibiylik iki tarafka avarıcılık ip geldi.
0: Şu günü Bau X özünün kevesligiga dehqançılık doğrusu çeçip atkan mezgilde şamal yönlüşü tuyuqsız özgürüp dehqançılık doğrusu uçup yötkülüp Dau X terigan 17 mo yerdeki lansı yıpırmıqını köydürüp tüpini ziyanga uçuratdi. İştinkin Dau X bilen Bau X tölüm işini meslehatlaştı. Lekin ikki taraf ziyonga uchrash darajasi, mahsulot kemiyib ketish nisbati, to'lam o'lchimiga qarata boshqacha fikrda bo'lib, ko'p qitim yang ichida fikr almashtirgan bo'lsa-mu, o'rtaq tunish hosil qilolmay, ziddiyat tadrijiy keskinlashdi.
1: Kent har taraflama tuzash markazi bu ahvoldan xabar topgandan keyin murassa qilishga faol tashkillidi hamda ziddiyatni Yansıxay bozorliq har taraflama tuzash markaziga ma'lum qildi. Yansıxay Bazarlıq Hər Tərəflimi Tüzəş Mərkəzi tezdən inkas qaydırıb, aldığı ötüb bir tərəf qılıb, Hər Tərəflimi Tüzəş Mərkəzi Ədliyə Orni, Kənd 2 Komitetidən ibarət 3 tərəf həm türkü bulub murassa qılış arqılıq, bir tərəf qılış əndiyəsini qozğutub, murassa qılış məxsus bəni təşkilləb, etiz eriq 1-ci sepigi çonqur çüküb, nəx meydanda təkşürüb, dəlil ispat ilib, dəl cayıdı bir tərəf qılıb tügətməkci boldi.
0: Murassa qilish maxsus bani ziraatlarning o'sish ahvoli, ziyonga uchragan ko'lam va shu joyning bozor ahvoliga selishtirib, mahsulot kemiyib ketish sinini ilmiy baholab, javobgarlik ta'barigini to'g'ri bekitdi. Shuning bilan birga naq maydonda yezigilikiga chetildigan ishlab chiqarishni qiyinlashtirish, qo'shinlar huquq chiqilish javobgarligi, mol-mulk sinini to'limi qatorliq qonun nizomlarini tashviq qilib, ikki tarafning huquq majburiyatini inchiga oydinlashtirib Tonuştaki eğişlerini tüzetti.
1: Dehkançılık işleri maceralarının vakit önümdarlığı güçlük buluş,

Balılar sabırçallıkka muhtaç. Bazıda köp bedel tölep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yani bazıda başkalarının hacetinden çıkalıqalıqımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın kilidu. 107 tüp Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap siz bilen bir ilgirleşti halaydı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyonu'ndan Sibirius 74 katına sanat radyosunun kanunsuz kemerah programısı boyunca anlış berdok yaktırıp anıgının ahrahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmut Bülent, Kunduz Aydurdi.
0: Nöbetçi muharrir Murat Hopur.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: 베이징 왁티 사엣 오날 때.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili bolulu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Hürmetli radio dinleyiciler, İşçiler Uyuşması Sadası sahibimizle anlaşılmaya karşılamız. Tianşan'ın şimali etkideki Kuytun Deryası çılgısının şikirsirki Karikola Hidrologiya Stansı'da Surayı Bencağı Gwenjianpin yıl boyu tağla arsırıki suğunun hareket ahvalını ölçüş noktası da yılla boyu çıntırıp geldi. Su ikimini ölçüş dertsi, su oranı hatırsı, küzütüş terminali onun daim yeniden ayırmaydıgan hizmet hemrayı bulup, cilgı derya yolu, küzütüş gövrükünün hemeli yerde onun çarlavatkan simasını uçratkılı bulattı. Gwenjianpin 1998-ci ile hizmetki katnaşkan. 28 yıldan buyan, tağ cilgısırıkı su rayı 1. sepede yıldız tartıp, derya yolunu delcayda doğru ölçep, Ma'lum qilish, sug'urish rayonidagi 10 million etizni yaxshi qo'g'dashni aqida qilib, chegara rayonining suvchilik birinchi sepida un-tinsiz to'yib qo'shib kelayotgan avangard amgak namunchilardan bo'lib qoldi. Bugungi ishchilar uyushmasi sadosi sahifamizda avtonom rayonlik amgak namunchisi Gwenjianpinning necha 10 yildan buyon daryo yo'lida ching turib, xalq turmushiga kafolat qilayotganligidek asli maqsad hikoyasini anglaymiz. Gwenjianpinning 28 yildan buyon o'zgarmay kelgan xizmat asosi astoydil, puxta, inchki bo'lishdan kelgan. Yenida ilib yurdigan kuzatish xotirasida har kunlik suv o'rni, suv iqmi, loylatqi sonliq ma'lumotlari to'liq xotirlanib, har bir guruhga kuzatish sonliq qimmati qayta-qayta selishtirilib, benormal davolg'ishning sababi eskartildi. Küzete sanlık malumatı da kılçı hatalık körülüşge kat'i yol koyulmaydı. Kündüzü derya yolu üzülmesi gibi erip gelip, sünni usulda yakın ölçeş, təşirip ölçeş üskünlerine təşiriş bilen aldıraş bolsa, keçeleri bütün günlük surayı materialları, kelgün mezgelerdeki sanlık malumat kanuniyetini rətləb, ölçep malum kılış tertibini əlalaştırdı. Gidrologiya stansiyasidagi yosh ishchi xizmatchilar mundaq deydi. Gwenbanjongga ergishib, o'lchab ma'lum qilishni o'rgandik. Har bir guruhga sonliq ma'lumot, har qitimliq chorlashda ehtiyotchan o'lchamlik bo'lishga alohida ahamiyat berib, o'lchab tekshirish xizmatini texmo puxta ishlaydigan bo'ldik. Surayi sonliq ma'lumoti kelgundan mudofiyalanish, sug'urishning jon tomiri. Kichikkina bexastalik qilganda Ammaning ishlab chiqarishiga taqli yetadi. Partiya a'zolari cho'qim birinchi o'tganini yaxshi saqlashi kerak. Bu Gwenjianpinning ish o'rinda ching turishdagi o'zgarmas e'tiqodi. Karikola Gidrologiya stansiyasi Kuytun daryosining suv boshlash, qumni chiqarib yetish, sug'urishdagi birinchi o'tgal bo'lib, o'lchab tekshirish sonliq ma'lumoti tuvan yaqinidagi 700 ming omma 3 million modun artıq munbat etizinin su işletiş bexatarlıkiga bevasita munosabatlik. O, köp yıllardan buyanki tağ arsırki növetçilik tecrübesiga birleştirip, derecige ayırıp, su ahvalıdan oldin signal veriş mekanizmini mukemmelleştirip, kelkün mezgelide şifırlık ölçep malum kılış tertibini inçkileştirip, optimatik ölçep tekşürüş üskünlerini asıraş lahyesini əlalaştırıp, tağlıq rayonda signal aciz buluş, üskünle asan ziyanğı uçuraş qatarlıq uzak müddetli qiyin meselelerini həl qildi. Sug'urish rayonidagi suv boshqarish o'rnining mas'uli mundaq dedi. Gwenjianpin suv rayi sonliq ma'lumotlarini dal joyda vaqtida yo'llaydi. Buningda biz sug'urishni tangshash, kelgun mazkuridagi toshqin palliga oldin hukm qilishda ishonchlik asosga ega bo'la olamiz. Sug'urish rayonining suv ishlatishini tangshash, taqsimlashni texmo ilmi tartibli qila olamiz. Tianshan tog' cho'llarida Yaz pəsildə kəlgün köp görülsə, qış pəsildə qilin qar tağ yoluna tosıb qoydu. Naçar havarayı dalıda su rayını təşirişgə zor sınaq ilib gelidi. Gwenjianpin bütün cəriyonluq su rayıqa ciddi taqabıl duruş boyicə növətçilik qiliş sistemisini bərpa qıldı. Kəlgün məzgilədə qar yamğuru yaqqanda, o keç gündüz küzütüş noxtısıda durub, hər yerim saat

Hürmetki radio oğuluşçılar, 174 katnaz sanat radiosundan anıtlı atkan sizge rahmet etkin bu programımızda dağımlaştıratımız, bu programımız ne tırıt soğuda çekişirikte alayda tılap kılgan bu oranına köptün köp rahmet etimiz. Dektanla dağımlık programımızda oranlaştırılgan mesbunlar bolsın. Örümçi şehri Saybağ rayonu 120 konu Oltıraq rayonu yenildi ve özgertti. 8 ayının 3-cü günü Ürümçi şehri Saybağ rayonu Rənglik Nurbağ Pən Texniki Bağçısı Oltıraq rayonunun şehir yenilaş, özgertiş tür kuruluşunun sürüdü 35% yetken olup, 8 ayının 25-cü günüdün burun tamamlanışı mülçerlenmekte. Saybağ rayonu bu yıl 4-cü ayda şehir yenilaş, özgertiş kuruluşu boyunca 200 konu Oltıraq rayonunun yollarını yenilaş, Өгісіні су өтмес қылып өзгәртеш, көкәртеш, йордыш, қалаймықан тартылған сымларына рәтләш қатарлық, өзгәртеш, дәрейтісіні өстіріш қызметіні башылды. Азыр 120 коны Олтырақ районны еңілаш, өзгәртеш қызметі тамамланды. Омуми өзгәртеш құрылышы 2027 жылының алдыңғы 20-да тамамланады. Олтырақ районларының селінған вақты бір қыдар ұзын болғашқа, өгістің су өтіп кетеш, Yol yüzü bozuluş, turbi liniyesi sırtkı çıkıp geliş, elektr əslihəleri konraş, aramiliş əslihəleri kəmçil buluş, bikar turgan boş yələ taşınıp geliş qatarlıq məsillə ahallarının turmuşuğa təsir yetkizgən idi. Ul əslihələrini özgərtib dəriyitsini östürüşdən başqa, optimobil toxtutuşunu qeyliplaşdırış, yenidin şipan və çeniqiş üskünlərini köpəytiş, piyadlə çeniqiş yolu yatquzuş, bina arsırgi boş yerlərini özgərtiş qatarlıq işlamı özgərtiş dairisigi kirkizildi. Azər körük cansısı oruntuş, yeşilliqni özgərtiş, turbi liniyasının dəriyitsini östürüş qorulışı tamamlandı. Yol qırını almaşdırış məşğulatı ilib yerlatıdı. Кейін ене шпан, чинқыш олай қатарлық юрішлік әсли әлі көп әйтілуді. Омуми құрылыш 8-й айының 25-й күнідің бұрын тамамланыды.

asta asta nefes ilip, tomır soğuşu əsligi geldi. Neuşun ızçıl kızcağının yenide hemraq bulup, ta ki davalış xadımları nəx meydanğı yitip gelgece yeniden ayrılmadı. Hazır kızcağ xatardan qutuldu.

Hürmetli radio oğlucular, sizge rahmet etkin bu programımız neymiş müşerde ağırlaştırımız, yaktırıp anğınınla rahmet. Ben riyasetçi Daniel Mahmud. Növetçi muharir Murat Hopper.

Şehirden tatlı tabasım balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydığan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısı da.

0: Bu programını Tırt Sodiçak şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bosa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağış.

Dostlarımızdan Şinfu degen dostumuz, riyasetçi akşımsız, kiçik dostlardan başqa yine bizdek çoğun dostlarım yaqtırıp anlavatımız, dəb söz qaldırıbdu. Rahmat, elbette bizden çoğun dostlarımızdan mı, Gülğünçilə programımızın intan yaqtırıp anlaydıqalıqıqı işinimiz, nurgun dostlarımız mı şu programın anlaş arqılıq, balılıq çağlarqı qaytıp qalqalıqını, onun başqa yine nurgun yine oxşumağan bilim, savatlağı egi bolğalıq doğrusda, bizge müştahbat-bat uçurlanı berip durdu. Rahmat dostlar. Onun başqa yine dostlarımızdan Abdurrahman, Amin Gül, Muhtar Qatarlıq dostlarımız mı? Yaqtırıp anlavatımız dəb söz qaldırıbdı. Rahmat dostlar.

2026 yılı 1. May arasında Gaofeng Merkezi Komite Teşvikat Bölümü, Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması birlikte ilan kılgan en güzel işçi hizmetçi tizimlikke kirdi. 1990 yılı tuğulgan Gaofeng 18 yaşında erbi kazarma arzusunu könlüge püküp, Kahraman Tuan dep atalgan Harbin Su'nun tuanige kirip, tankıga karşı top askeri boldi. 2009 yılı 4. ayda Shaoxing Anling tegida tuyuqsız ormanda ot apti yüz berdi. Buyruqnu tapşırıp alğandan keyin harbiy sapka kirganiga amdala bir yıl bolğan bu yeni asker kechilab vasiyatnoma yazıp ata-anasiga salomatligini asrashni tapıladı. O sapdaşlar bilan köyüp qardap ketgan tağ topsida meñip bir tağ çoqısı. Bir tağ çoqısıdan ot yoşurunğan noqtalarını bir-birlab tekşürüp o da 12 keç gündüz küreş qıldı. Bedinde çiş ve közüla aq. Başka yerinin hammisi qardap ketken idi. Bu qitimqi keçürmüş onun da şunundan keyin nazarımda qiyin iş yok degen işenşin çıngıtdı. 5 yıllık harbiylik hayatıda o köp qitim kelkünge taqabıl duruş, xatardan qutquzuş, ot öçürüş, qutquzuş yerden berişki qatnışıp 3 qitim munavar asker bop bahalandı. 2018 yılı Gaofeng Liaoningdan Beijing'a kelip, Meituan'da Weimei toşuğucu boldı. Wang Jingha dastlab kelganda u notunish ko'chalarini ko'rib, har bir chidamchanligini namoyon qildi. Yonchiqiga kichik daftar silib olib, qaysi yo'l eg'izida qizil chiroq uzoq yonadi, qaysi tijoratchi liftga yaqin, qaysi ultaroq rayonning qaysi ishkidan kirish eng tez ekanligini bir-birlab xotirladi. Yon telefon yo'l boshlig'ida ko'rgili bo'lmaydigan chig'ir yo'l. Tar kocalarda o dem alganda bir-birlap meñip baqatdi. Kündüzü mağan yollarını keşt xuddi kino görgendek kallası da qayt-qayt oylaydı. Bugünkü günde o Weimei toşuğucular itirap kılgan terik xaritiga aylandı. Her ayda 800'dün 900 geçe zakas qubul kılıp, dəl vaxtıda aparış nisbeti 99.8% razı buluş nüspeti 100% buldu. O yana qolida sızğan yol liniyesi məxbi qollanmasını yeni Weimei toşuğucular bilan ortaqlaşıp nurğun şagird yetiştirdi. Weimei yetküzüşte Gaofeng'nin mundaq bir qaydısı var. Şikni 3 qitim çekip, şikning keynigi təxminen 40 cm çekinip cimjet saqlaş. Tamaqni 2 qoldu sunuş. O mundaq dedi. Xeridar işikni etişiğe işikinin kendi naid çoğun bir karı külengi bolsa, korkup getişi mümkün. 40 cm kilidigan bileknin yerimcilik kilidigan arlıqta işki kol bilen sunsalı buludu. Bu inçikilik kespi sapa, tekimi muimi, samimilik ve hürmettir. Xatarlik ciddi payta mesuliyetçalıqı tekimiga adlandı. 2020 yılı yazda, o işten çüşüş yolada bir pick-up'nın çoğunkur azgalığı çüşüp ketkenlikini, benzinden yerge tökülgenlikini baykap, xatarge karmay, sakrap çüşüp, derizini çekip, 3 kişini kutkuzup kaldı. 2021 yılı tamak saklaş vaxtıda dukkanı ot ketkenlikini körüp, o koyuq ısıqı karmay, amallıq saklıqçılar bilen bilen ot ketken nak meydanı edilip kirip, otunu öçürdü. 2022 yılı Gaofeng, Beijing şaharlık 13. qitimlik partiya kurultiyinin vekili. Beijing şaharlık 16. növetlik halıq kurultiyinin vekili bop saylandı. O, kararlık alda Weimei toşuğucularını bir yerge cem kılıp, Weimei toşuştaki qiyinçiliklar doğrusu paranlaştı. Köpçilik bunu paranlış yığını dep atıdı. Bina numar tahtısı iniq bolmaslıqı qarta, o belgelerini əlalaşdırış təklibini otturuğa qoydu. Wang Jingdeki köpligen məhələ dəyyən işgiyen közgi çılıqıp durduğun bina numarı ornatdı. Öy icari iliş xımmet buluşqı qarta, o yeni yaçı işgı uğrulaşqan əmgəkçilərinin turalğı kapaltını küçəytiş təklibini berib, Chaoyang rayonu Jinjian yesidiki Chisai Jiayuan kapalatlik icari öy türünün əməl ilişkisi türkü buldu.
Көчіп кірген 1551 кішінің 92% веймей тұшығычы, тізгет күзгічі, торды келешідіған автомобіл шопырлар еді. Мемлекет бойынша тунжи рәсми веймей тұшығычылар партия ячайкісі, Мейтуан 707-те веймей тұшығычылар партия ячайкісінің шучесі бұл үсіпті білін, Гауфан башламчылық ролны паал жарий қылдырды. У Чаоян көчі башқұрғычы түріге қатнышып, веймей тұшығычыларын етекләп, мәхәлліге сыңып кіріп, педайылар мұлазмет әттірді тәшкілді. У яна ялғыз тұрдыған яшанғалар білін қошмақлы шеш қатарлып, амыви мәтбәт паалетлерге қатнашды. Тәвәліктіке ялғыз тұрдыған яшанғаларға ұзақ мұттәт қошмақлы шеп ярдан беріп юләп, тәқсімләп еткізуш қолайлықыдын пайдылынып, яшанғалар үшін вакалыттан мадди әшя сетіп алды. 2025 yılı 12. ayda o Yunnan Sangyuan Vazu Yezikent başlangıç mektubida dərsdən sırtqı kitablarının kəmçil ikənlikini bilib, təşəbbüskarlıq bilən koçu başqarımısı bilən odunlaşdırıb, kitab iyanı qılış paletini qanat yaydırdı. Qısqığını bir aydın köpürək vaqtda sansızlığan qızğın ahalə bəs-bəsdə öydəki kitablarını iyanı qıldı. Mehir muhabbat kutulgan kitaplar mang chaqirimdan alqib g'arbiy janub chegara rayonidagi tog'liq kentdagi balalarning qo'liga yetkazildi. 2026 yili 7 ayning 1 kuni Gaofanga mamlakat bo'yicha Munavvar kommunistik partiya a'zosi degan nom berilib, mamlakat bo'yicha bu sharafga erishgan tunji veymay to'shug'ichi bo'lib qoldi. Ən güzəl işçi xizmətçidən məmləkət boyuca Munavvar Kommunistik Partiya əzasıqca o çax bilən şəhərini ölçəb, çın qalbı bilən başqalarıqı ılıqlıq yət gözləyib.

Dostlarımızdan ablam etcan, Aksu'dan ürümçe karap mağa edim, kucağım ayda yolu da normal mağıl bulamdığın doğu dəb söz kaldırıp siz. Bu doğruluk biz alayda uçur tapşırıp amuduk yolları avancı mı? Yeni dostlarımızdan Akbar. Tikes yolu, şundak ravan dəb uçur berip duğa rahmet tapşırıp aldık.

Abdu akımızsa bacağı yolları ravan deydu. Buldu rahmet. Onundan başka Faysal Bek degen dostumuzsa Ekber Guanhuyna telefon numarı bolsa yollap bergen bolsanlar dedi. Men bilmeydik emme telefon numarını. Bildigan dostlarımız bolsa bir yollap beranlar jo. Yana ufçırni yanlap qarsam Ekber'e. Mahu Qırmay körükninki tahminen aşu garba aylanmadın. Şarık yönlüşki çıkan iğzına yan tarpıda bir maşina Aldıda aşu garba aylanmadın çıkan iğizde bir katna sahtısı maşinisi turudu. Şu katna sahtımız bir karab. Aldıda aşu garba aylanmadın çıkan iğizde bir katna sahtısı maşinisi turudu. Şu katna sahtımız bir karab baksı bulamu bir hatarlık dikkat kılığa asasta deydu. Buldu ha? Biz ma uçurumuz ne? Münasibetlik orullağa yetküzüp koyuluyor. Rahmet uçurumuzga.

qaplan deydi, sol trafik avtomobil deydi. Şkilis on trafik qayrıldığı avtomobillarga. Şu on trafik buruldugan avtomobil ninki sol trafik avtomobil mesuliyetini üstüge aladı demek için.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziyasından sizi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programımızı. Programımızın iğiz boşqa sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şenhua Janubildiki şahsat iğiz boşqa ambulatoriyası alay talep kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yukur qorunga rahmetimizin bildirimiz. Rahmet sizlerge.

Mana bu duakımız telefon numarını evet bu sizge azar yollap koyuluyor. Tapşırıp ağan bolsanız tapşırıp aldım devetten. Onun başka bu duakımızda yani yol fıçori, şıtihu yolları yaravanken deydu. Bol da rahmet. Yani dostlarımızın kaya uçurlar varsam Gül isimlik dostumuz ise. Danlıktuğunda otomobilla köprak deydu. Bol da rahmet uçuruğunuzga.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar oldu bize.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.

0: bizni qandoq bilasiz?
1: Olqach 107 bitir, yollarimiz ravon.
2: Yollaringizda biz hamro programmisiz.

0: Anglavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Nakşudu?
2: Delşu.
1: Ha, andas dostlar teklif koydum da.
2: Aşta akılımızda.
1: Akıllı ya, anlaşırımız kayyalladı. Kitaba dedikin, kane dostlarına bir teklif koydum.
2: Kadirlik dostlar, programımızı şunda akılıp, şunda cüşkün keyfiyatta başlavaldık.
1: Doğru.
2: Dostlarımızdan programımızda kızgın katnışım katına şakıdaki yeni uçurlardan haberdara buluşup bilen birge. Biz bilen ortaklaştıkan temalar bolsa. Yol ışınlarını karşılığımız, yeni muşu Abdumobil prava başkuruş kesipke ait soraydıgan sualanlar bolsa. Onunla başkuzanla kitpağın yol bileklerden yol uçur vermekçi bolsan. Gaz, may uçur vermekçi olsan da vaktini çığın tutup kaldırıp koyuqaysılar. 5. spomuzdan numara bolsa XC1074FM.
1: Şunaq, onun başqa yana Toyin Shipping xadımın Naqmaydan Beybas köstüş ba. Dostlanamış, qaytı səpirge əmira bolımız, könlük əmira bolımız, dostlar üçün əla mülazmət qılımız izdəb oylavatımız. Əlbəttən, manı muşu vaqtta dostlarımızı qıqan mülazmətimizdən bir önümlük paydalansanla, dostlarımız bir nəpki girişəlisə, azara xüsum keypiyyatı götürülsə, dəb oylu. Qeni mərhəmət dostlan təkrib qıldı, qoşmağan dostlar qoşu bilinlə. Şincan 1074, XC 1074, oxşaşə. Ya Şincan 1074 деп язсаңлар болады, мадолат из кыла. Ва яки Пинча XC 1074 деп кошуп алсаңлар болады. Кана мархамат. Мушушу кырыңлар достар, кырыңлар мат тойундагы достар, кынышып мен халык достар, мушушу. Хата кыр камындаңлар, кырыңлар, кырыңлар, төйгө чыгып отуруңлар, кырыңлар, кырыңлар. Эй, бу яшарып да кунзай чыгып катып, түшлүк вакытмы бу? Hatta bil kaldık mı dedi galiba bacı.
2: Ya hazır keşke arası ya.
1: Keş hazır.
2: He ben özem uçuştuk tep top nasıl kattım ama.
1: Şu sızdım hatta alışkanmışım dedim Yaşar Yalkın.
2: He keş keş.
1: He keş de ama işler atsız ben bile bile. Ben hatta kırkamadım lakin.
2: Üçte çıkayım çoyduk güne kılıp.
1: Şu dostlarımız beni yok hak etti diyen dostlarımız ben üçte adeta üçte katlaşık çıkıp atkan. Bugün tuyuk sızdım keş çıkıp aldım.
2: Sızma? Şu ben bilmedim.
1: Әмд аңлығушылар бұп бұрдыған болды, әмді рәсмей қарар қылды құныз айнам дайкуан сейгір кәлі деді.
2: Оштан,

0: Anda programımızda amaçlarım da. Tamam, fazlata ilk kalemize yolculuklar ve senle bulduk. Katnaş kay soruyordan sual mesetlerse. Bu sahem bizle ortak olsaydıkan mesele olsa. Hani oturup kay senle bulduk. Şimdi amarım 74 silah için mülazimette. Doyun şipin kayan devamlı dostlarımız üçün içi bitirdi ya. Kın merhamet.
1: Onun da başka bizninki müşü Abdomobil klubuğa katnaşkanı bunda bir orun ba obosu mu namı kulaktan kulakı yetken pulunuzni tijeydigan isil Abdul
0: Molligirin Abdullari ya.
1: Aşı Molligirin Abdullari ya. Eger de dostlarınki müşü Abdul almaştırgan vaqt bo'lib qolgan bo'lsa, bo'yon qildigan vaqt bo'lib qolgan bo'lsa, Molligirin Abdullarni talasanglar bo'ldi. Aloqa qilish telefon nomeri 13 5 tane 9 75
0: 75
1: doğru. Onun da başka Şinjan'daki en esil temni izleş paletimizde katlaşkan mundaq iki orun ba. Bunun birincisi bosa
0: Ahmervayit mehmanlara başqası. Bilim ben.
1: Ahmervayit un, may, gürüş, açıq sularını işiltidigan, işiltip tamaqlarını yaman peyiz qilib etidigan, mehmanlarni özüge mushundaq jalb qiladigan ashxona mehmanlari mashxonasi.
0: Lekin bu gapiraz. Ishamasang berib yapayqinlar tamaqlar haqiqatda o'xshaydi. Mehmanlarim deb tanqisnanglagan to'q Urumchida etildi.
1: To'g'ri. Ya
0: Urumchida batti shisan tarafsal yiroq qolaysizda, juq do'stimiz baramaydi. Amni matensan chudiki ma yiqin atrofiga do'stlar, davang etildi, chimi? Qanday tajrib qilinglar?
1: Ba'sanglar bo'ldi. Unundan boshqa bizningki mosho yaman pays bir neuromiy.
0: Sertem kırırın.
1: Kalıgışı ögürsün.
0: Acamadi ben miyelleri varken cimo? Uy bay raziye düştü digen danlap bizge.
1: Siz işte haliydi tamaklan neden tapıdan siz?
0: Acamadi bir kıgan lakmenke.
1: Bildim şu.
0: Ben yapakmadım likin bay raziye digen danlap dik rengi royu bekçiraylık. Oxşığan tamaklan çırayı kırap elimiz var.
1: Onunla başka ilgi roca mosu var. Kalıgışı ögürsünü deymesek mi bilmeyiz?
0: Külmanlanım külüsler. Oxşaydı ki tamakı.
1: Yaşadı belki iyi doğru dep bu kilovat kalkışı. Onun ki soğuk sayıları var, roca olur var, çay tuxumları var, onun da başka hamba olur var, paçakları var degen de çıkılıp. Aşı hem silah oylağın tamaklan.
0: Ulan 24 saat mülazimet kılamdı.
1: Elbet aşta kıldı de.
0: Andas kadem taşırıp kılanla.
1: Berip, yap, körüp, içip. Kesinlikle buldu.
0: Anda asa, mezunlarımızı devamlaştıramdık.
1: Devamlaştırılıyor.

0: يعني مش يزيغلك داشو سيا نو يا داشو نطرب داب تموبلاب زكب جدر دياسب بايزي هي
1: كروت لا كرو
0: ام ميمي باكز بولدو كالباشلا ديدو تخ بزن تلاب دي
1: قال كروت باشلا بادا او يقي مهم چون نسلدن قوخمايم ياشار مش يولواس شير تخ دينا زاور بيل
0: اي سيز چيدر تك بو ياتمز ديگن گپني سيز قاندا تشاندينز او ياتو ديگن گپني
1: يوس قورتلاردن قوخمايم
0: سيزنين نظرڭيز كي چيدر ديگن قاندا چيدر او
1: چيدر شو
0: چاڭ قاندا قاندا جاڭ پڭ деп ايقىڭ
1: Pazalat ki?
0: Akanda jangpın Hazır ki jangpınlar diken onda kurut, paşa diken aslanın emmesin tişide çıkır bitirdi o bilmem sen.
1: Yani kır kaldı o ömüler bir yerlerden kır kaldı.
0: Oy kırmaydı hede.
1: Aşı bir da bir jınlının tüşük de bir tüşük var bir tal tikişi sunup da üzülüp ketken yakımda içip kalan buza jangpının. O şeyden bozum kır kaldı.
0: Siz kurttun kokusuz da?
1: Ha ama çong çong çong nesim dinozavrdı mı kokmayayım kıran? Yolvas şırdı mı kokmayım tıkı? Pildim kok, o yıkkın kılıp resim çöleyme pil bile.
0: O işte kokan sırı kim buldu tıkı? Keşte kulavatka baktığınız ağzınız içilip kası. Bir eşkisi tıkı aşk ağzınız kırk etti mi o kurtladı?
1: Salamet şun salamet duradı.
0: Adem bir yılda 300 de kurt yaydı deydi.
1: O işte ne mi ki?
0: O işte adep o köyge min.
1: 299 ne yap oldum bu oldu.
0: Aşkılıp aşta yevitu du depu. Elik aşta çak çaktın diyen du belkim. Elə gündə ətdigən qopsam bir sorab dikə işte doktordun çu. Ətdigən qopsam ağzım bir xil battan bolub qaldı desə adam bir il düşüşsün qurt yeyib itdi o deyib dikə şunun bilan. Şunda bir yumurdak endə bir shopping görəb qalğan dem çu.
1: Hələ ki o mu ehtimallıq ba ehtimallıqla endə o mu yox emas.
0: Uxlab qalğan tusuz bilməksiz dənin boğun nə.
1: Uxlumuğa sax vaxtınızı bir yaqı yevitib qılış ehtimallığınız var.
0: Ha. Ha. Mən dəb qoyayım şu dostlağı çöm. Şu ilə qi bişini tonlükdən çıxırıb aldıqan dostlar diqqət qılınlar sizlə. Şu tonlükdən çıxırıb, şu da kit basınlar şu. Qıplı müşü bir kırk tıqasa anan ikinə.
1: Başla, qırıtla, kumutla. Denzen digəni qılıb gördünlər mi? Denzen qılıb, bak kulağın bək tezop gətdisəl, aram al, a, kulaq, kolların üzəngi kirək. Som kısatmasan bu maydu yenə.
0: Qollarınızı zəhmələnməsin, diqqət qılın, Abdurrahman ka dəb qoyay. Diyençü içimlikinin resmini bana evet birin, evet birin, bana evet birin diyençü içimliki deyip kapsılıyor dostlar.
1: Xarbaylama Canub Şimal şunda ravan deydu ma nunda, nundanın etrafıda maşalı sel bel köp deydu.
0: Tas kaptı mı diyençü içimlikinin evet birin, azıca kımın resmini evet begili.
1: İbrahim Can.
2: Halın sana aldı işte genç bakanlısa kızı sıralda tokyo. Dikkatini dikkatini tutuyorsanla.
1: Buldu. Rahmet. Yakış eskertiş buldu ya.
0: Mahmut Can hoşu al hazır. Zaten şu kunduza eden programı çıkan da programını anlayıp maşine edilsem kıra bek çok düşüdü ha. Ne? 50 minutta 110 köy tipi tüme deydi ha.
1: Bana. Lekin o payıtısını mı aramaydı be?
0: Kunduz ayadan bile münasit yok deyip mi?
1: Münasit yok. Ben pek ilham bir alayım ben çoğu. İlham beygen ki, ben işleyken de yol mağazamış, kıra degen ne, cüşkün ruhlu kaldı. Ay bu oldu kırkitte ya demeydi. Ya birini tep, birini birini tep.
0: Mahmut Can bile münasit yok ya, siz bile münasit yok ya.
1: Ben münasit yok hem de bana daha koyup duşun. Şunun kadar cıkırak işlen hadi. Demekti. Ben cıkışılsanız, ben mi cıkıp tapıp gelmez, sizin devkalarınız tüyüydü de.
0: Çoğunlar köngül bildi, özel.
1: Çoğunlar köngül biliş bu yakşı ahlak.
0: Doğru.
3: Yeter can kımıza eder kadar kalalım. Yaşın kesinlikle hayırlı bolsa yolu sürgülüsü altın kümüş yolu. Nisan Karakman gayrı sarsındırla internetu. Her şeyi ravan he.
0: Makul özel buldu.
1: Halık meydanının etrafı yolla ravan dedi. Abudu'nun uçuri. Aybike, aybike, aybike huayi. Dokunuz kırgızı edigen mi aybike?
0: Dokunuz kırgızay degen mi deyip koyayım?
1: Deyince işçimlikten çok mal kırgızay mı degen mi deyip oylak kaldım.
0: Gülmire deydi Ali Mektep vaktimizde deydi. Dostum işkelen yolda kitap atkağında. Dostum ağızını iç bir gülgen de komutadın bir kırplik etken de bek gülgen tok deydi bana. İşte işler buldu şu.
1: Şu, cinsi degen dostumuz.
4: Ya siz yaşımsız masinu da karab da asla zırlatken. İma şimdan şimdiye vakit etken. Bir tördü şimdiden kılığa desem iş yok et çıkılıp. Boğumda kandaktan
1: bulup. 8. ayının 5. günü.
0: Ya, kıpopsuz bu.
1: Hıgı. өтіп болды ғой. Өтіп болды. Мен жаңдайды. Ма түйбен, түйбен деп қайтып қалды.
0: Жоқ, о, ау баштық қыпты екен.
1: Хм. Әмі бешедігіске кейін болды, муапкетлік болды деп түнгі отайды.
0: Айта ма?
1: Ха, әмі хатбек ұшаққа анау дейді ғой.
0: Тоқтаң мен бір қарап қарай.
1: Ха, гүзел үрімжіден сілегі салам дейдіған бір такси ай дейдіған оқымыз батты, юқап кетті дейді. Güzel Ürümçe'den selam dedi ha. Aş akımız bağlısı bir iki tal uçur bir yerde. Öz hal.
3: Nisan bir son bıza karab manga yünesim aksımırlığa imtihan edildi.
1: Huan Hılı'dan nemin tarafı karab manganda maşallah bek köp dedi. Ruz canının uçur ya. Rahmet. Bostan kız ne akit var siz Bostan? Ha. Bostan kız mağı. Kuan Hılı körükke çıkaydı. Degen yerde tosulup durup kaptı. Куча тянжан юли шарықтан ғарыпке мау қан химия докторханасынан алды қызыл жарақты машиналар бай көп тосылып тудық дейді а
0: мен ма марасымын етмепті ау мен бір қарапақай неме себептен ке
1: ашу ашу сұрағын сұраған достымыз
0: бірден
1: сақлап тұрың өзіңіздің ке вишенсіге диққат қылсаңыз болады а марасым жоқ қой әбет бір айтсам
0: а 3-ші бетке
1: кеп бетке ожуым бірден 3-ші бетке өткізетіңдер ма
0: ішташып қалды
1: Mana anas evet koyduk ha. Yangzi jang yo'llari shunda ravon deydi. Abdulim, Abdulmetdan uchiray, rahmat. Uzhal.
3: Nisan bilan bizga qarab manga uyni smart bilan internet.
1: Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa Mamdimin 4 taksi evet koydu. Qunzayda yaxshimi? O. Qana qilmamda?
0: Nim bo'ldi?
1: Sizning ovozingizni anglasamlam, pul xashlab tashlayman men.
0: Qanda?
1: Hozir men 1000 qo'y xashlab etdim. Endi qanda qilmiz? Yo 500 qo'yni siz kutamisiz? Sababini demamsiz, buning sababini qilsiz, buning to'g'risini qilaylik.
0: Shunday men Qunduz aydamning ovozini olib pul qo'yadigan ish qanda ish
1: ekan? Ovoz qanda munosib va masalan, nima oldingiz 1000 qo'ylikda?
0: Shunday.
1: Ha. Radio oldingizmi 1000 qo'ylik? Va yoki biz avu tavsiya qilgan mehmonlarim ashxonasida tamoq oldingizmi? Әйәкі мұлігірін апдолдыр алдыңыз мұ? Әмді мүш ауазымызны мүшіміз мұлан аңлайсыз әмді ауазымызда. Мұнда кеп ба, дәб еді? Алтай үлі көтірмі көрік асты? Алтай үлі көрікнің асты? Юллар аван, рұңқы жан тарап юллар аван әді шақыр жан. Шинхуа Шимал үлі қалық үл төт көтші еғізі сиси мұл қарап маңғанда бәк тосылып кетті дейді. Әлқамның үшірі, рахмет. Қанастырып та ма чидырды құлса соғық өтіп қалуды кечілік температура етті деп шоғымындақ шойдайланайлық юрын фоланы киіп қилен етмесаңылы болмайды оныңдың башқа ене іштіпақ үліді машилла бір аз көп деген үшін тапшырып алдық Абдулла Хотен бүшіріңіздің баш ақыр ұйық
5: Salam Rüzet Yılkabire. Aldı. Kuan kaldı kuağı için kusak. Şiretle katta.
1: Oldu. Rahmet.
0: Bu dostumuz Praus'ni, Mao Maşin'inkini ıltımas kapıp diken kuağı. Baktık mı? 2026 yılı 1. ayının 10'i. Fajın
1: Siz bir tatqiq qilib ko'rsatdingiz, ha? Urumchi bekati ma davaza taraf ko'rikning usti mashin bekchiq yurish sal asta deydi do'stlar. Ma e'lon vaqt bo'pti, e'londan keyin edi, bunaq mazmunlarimizni yetkizmiz uchuringlar bo'lsa aytinglar.
6: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğunbazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin aşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrdin 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğbazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-0-16
7: Anla Batkı'nınla 107-4 Katnaş Sen'et Radyos'tun Bebas'ta Anlı Kalı Batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: Meydan rayonunun yeng energiyadan paydalanıp, kən köləmdə tok çıxırış, inçikləşdirib, tənşəş, bütün rayonda işlətişki aşkuşluq kəmtüklükini toluqlap, mənbə, elektr tori, tok maqtari, saxlaş birgəvləşkən mükəmməl kəsib sistemsi bərpaqılışqa türtkü boladı. 2022 yılı Ürümçi şəhri Cənubnan Şamal, Şimalnan yoruqluq baylıqı energiya xəritisini bekitkəndən bu yan, Meydan rayonunun şimaladiki qumluq yoruqluq volt bazısına yeni energiya türüdün 15-i təsdiqləndi. Bunun üçün yoruqluq volt türüdün 13-i təsdiqlənib, generator sığımı 17 milyon 400 min kilovatqa yetib, 26 milyard yuandan artıq məbləğ seliş tamamlandı. Növətdə, Ürümçi şəhərdə torlaşdırılğan yeng energiyalik generator sığımı 13 milyon 115 min kilovattın eşib, şəhər boyuca elektr energiyası umumi generator sığımının 73%-ni igiləb, Şincan boyuca yeng energiyalik generator sığımı 10 milyon kilovattın aşqan 3-ci vilayət oblast şəhərə aylandı. Dövlət elektr tori Ürümçi tok bilan ta'minlash şirkati ticaret bo'limining bozor ochish boshqurish ishlari mas'uli Tang Dehay mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmigacha Ürümçide yeşil tok sodi miqdori 1 milyard 467 milyon kilovat soatga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 169.163% yeşil tok kenishkisi sodi miqdori 2 milyon 11 500 parchaga yetib, 79.9% eshib, yeşil tok kenishkisi umumiy sodi miqdori jihatda Shinjang bo'yicha 1-chi o'rinda muqim turdi.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 8. ayının 3. günü çakılık bölgen 750 kilovoltluk tok yetkizüş liniyesi kuruluşunun Şincan bölgede ötküzgüç sim tartış meşgulatı umumizlik başlandı. Bunun bilen devletimizdeki Şincan'ın tokini sırtkı yetkizüş, 3. özgürüşçen tok yetkizüş çoğun liniyesi kuruluşu, açkışlık kuruluş baskıçı girip, Garbi Şimal'ın ölkü halkıp energiye cahette öz ara yardım berişi, yeni energiyenik en kölemde işletişi üçün mustahkem gol tor ramkısı asası selindi. Şincan'ın tokini sırtkı yetküzüştüki 3. özgürüşçen tok yetküzüş çoğun liniyesi Şincan'da kurulgan çakılık 750 kilovoltluk transformator ponkütüden başlanıp kuruluvatkan çimen 750 kilovoltluk transformator ponkütüden ötüp Çinhay'nın Mangya şehirde kurulgan Böken 750 kilovoltluk transformator ponkütüde ahırlaşıdı. Bununla hareket altıda 3 milyar 130 milyon yen meblağ selinildi. Liniyada koş, tak, kaytma yol liniyası boyunca orantış usulü kullanılıdı. Bunu tak yolu sundurganda, umumi uzunluğu tahminen 723.168 kilometre gelirdi. Bunun içine Şincan bölgü tahminen 486.73 kilometre bulup, yeniden 1054 tömür munar orantıldı. Elektr toru kuruluşu da ötküzgüç simnin tartılışı liniyanın süpüti ünümü ve bihaterlikini belgeleydiğen yadroluk halkalarının biri. Kuruluşunun Şincan bölgedeki 100 neçik kilometre liniye deniz yüzünün 3800 metre ilgizlikteki altıntak ademsiz rayonudun ötüdü. Liniye boyunun gerçekli ilgizbez, tik tak kırbilen çonkır cilgı girelişip ketken bulgaçka ötküzgüç simni tartış meşgulatıga intayın zor hırs elip geldi. Devlet elektr tori Şincan kuruluş şöbe şirketi 1. tür başkuruş merkezinin tür nakt meydanını başkuruş tezgilleş mahsus mesuli lisey muhbirga mürekkep yer şekli ve intayın yukarı ilgizlikteki kuruluş ehvalıgı karta tür kuruluşu da rakamlaştırış vasıtasıgı tayinip del cayda kuruluş kılış. Aldınkı mezgilde ademsiz uçkunun bütün rayonlu boşluktan süratki iyileşidin paydalanıp, kuruluş meydanının emeli görünüş uçurlarını umumizlik toplap, halkılık hev hatarlarını aldın bir mi bir tekşürüp, kuruluş kadem baskışını ilmi elalaştırışının şıkı aşırılgalıkını eğitip bundak dedi. Bütün rayonda rakamlaştırıp toplap model turguzup, kuruluş kılış hev hatarga aldın hüküm kılış, kuruluş kılış layasını del cayda elalaştırışını işgı aşırıp, ilgizlik çöllükteki adetten taşkırı yukarı besimlik toksimi tartışının bihaterliki ve kelipleşişini ünümlük östürüp, en enevi tecrübe tipideki kuruluşunu sallık malumat arkalı kozgıtılıdıgan, del cayda kontrol kılgılı buludugan zamanimi kuruluş kılış endisigi özgertti. Kuruluş ilgisi tarafının tur direktörü Wu Shiping

Boşanan sağlıklı dostlar, aldıverilerin ürün şehrindeki gelgisi 3 günlük hava arayığa karar bakımız. 8. ayının 5. günü keçidinin 6. günü günü keçe hava bulutuk buldu. Temperatura 24 Celsius gradustan 30 Celsius gradusca. 8. ayının 6. günü keçidinin 7. günü günü keçe hava bulutuk buldu. Temperatura 22 Celsius gradustan 30 Celsius gradusca. 8. ayının 7. günü keçidinin 8. günü günü keçe hava okşaşla bulutuk buldu. Temperatura 23 Celsius gradustan 32 Celsius gradusca buldu.

Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi bugünkü programımızda uğraştırılan mezmurlarımız hakkında sizlere kısaca uçur verimiz. Avval Dünya Tiktok Topçular Kesbi Birleşmesi Hınbin Çempiyonluk Müsabakası başlandı. Washington 12. aylama müsabakaya kirdi. Hanshu Amerika Ayarlar Kesbi Basketbol Birleşme Müsabakası'nın Asiyalık Topçular numara tizimlikide birinci bolduğu Katarlı haberlerinin tepsilatını anlayısla. Programımızın davamında üy işçi havasının süpütünü kandak östürüş gerek. Yazda yürek sağlamlıkına ait bir yürüyüş usulünü ügünü ilan Katarlık mezmalarda sabahsızla perimiz. Kıynamsı dostlar hem de diktinle programımızın tepsili mezmalarda bolsun.

Erle yakınlaş müsabak sıda Van Riebo berduş pola Portugalya mahiri Gila Erdoğ'a yenilip kaldı. 4 met müsabakının neticesi 8-11, 7'ye karşı 11, 8-11 ve 8-11 oldu. Çocuğu ha Japonya'lık birinci numaralı kolluk mahir Sungdao Haikung'a yeni Yaponiyalik birinchi nomerli g'olliq Mayer Sungdao Haikung bilan musobaqa qilib, uda 2 navbat qutirib qo'ygandan keyin 1 navbat qutgan bo'lsa-mu, oxirida yana 1-3 bo'lib qutirib qo'ydi. 4 navbat musobaqaning natijasi 12-14, 9-11, 9-ga qarshi 11 va 9-11 bo'ldi.

Başka müsabakalarda Jungo Oman Mayri Zhu Yiling birge karşı üç netice bilen Korea Mayri Zhu Chenxin'i yendi. Fransiya Mayri Felix Liberon nölge karşı üç netice bilen Septişi Filavian Koton yendi. Korea Mayri Shen Yubimu nölge karşı üç netice bilen Amerika Mahiri Wang Aimin'i yendi. Germaniya Mahiri Duda Şkige karşı üç netice bilen Japonya Mayri Hu Shang Sunfun'u şalıvetti. Şampiyon bilen Chen Yuan Yu 8. ayın 6. günü ayrım ayrım aldı. Rusya Mahiri Sidolinko ve Fransiya Mahiri Gauss bilen müsabak kılışıdı. Bu kıdımkı müsabakıda erle ayarla yek oynaştırı tesis kılıngan bulup, bu iki türünün erkaysısına 32 mayır katlaştı. 8. ayın 9. günü çempiyon barlık keldi.

Oşunda sadıslarınki uçurlar karayımız, Kayseri ayalımız programlağı yitip kegeligini bildirip uçurlarını yollap da karşılığımız kuşa taksi. Yakşı merkezden keskiniz güzel olsun, kuşadın yol haberi, kuşa Tianşan yolu garipten şarıkka, Tianço Kızılçırak'ta, Abdumovullarda biraz köyüp toslu şafaldırı bari göpçürünü yollap da. Unutma aşkı dostlarım uçurlardın, Ekber Guankoy Örkeş Yakşımı, bana 15 kişilik otobüs lazım idi, düştün kiyen. Ben bile alaklası sıvılattı dedi. Etbeycan vakti 6 ile de diye uçurunu yollaptı. 139-99-19-94-04 139-99-19-94-04 numar bilen alaklası sanlar buldu. Ya ki bizgi uçuru yollasanlar. Biz Ekber Guankoy'u yollap versek buldu dostlar. Kayseri ayalarımızın ki güllerini tapşırıp aldı. Rahmet seviyesizdim o kızgın karşılığımız. Hoşuna sürmetlik radyo yanlışlar. Tenderbiye ve sağlamlık programımız başlattı da. Әмдікі нөтімізді көңіл араманлаға лирик күйләдің Илхам Мәмәт Орлышырке Пырақыңда анамлық нақшыны сұнымыз. Қыным әрәмәт, достар.

Şu günü dünya boyunca 61. orunda durduğun Avustralya Mayri Kasakina bilen boğa musabıqıda Wang Xinyi tez süratı musabıqıya 6'yı kırıp, 1'ge karşı 6 netice bilen 1 meydan yandı. 2. meydan musabıqıda Wang Xinyi 1 mahal 1'ge karşı 4 netice bilen üstünlükne geldi. Likin Kasakina arkadan uda 4 meydan futti. Arkadan işkeyle musabıqıda tırkışıp kılıp, musabıqı alkılık 7. meydanı geldi. Kasakina 5'ge karşı 7 netice bilen 1 meydan yandı. Halkılıkçı meydan müsabakada Kasakina karşı taraf top başlıkan halkılık meydandaki galibini kolga keltirdi hem de en ahırkı payta besimge berdaşlık verip 5'ge karşı 7 netice bile yandı. Canşoy'nın Tuncaylama müsabakadaki rekabetçisi olsa Kazakistan mayeri Pudnisiva bulup bu işgeyle bunun da ilgili 9 kitim müsabaklaşkan. Pudnisiva 7 kitim tutup 2 kitim tutup koştak üstülükini ilgilen. Ama Canşoy bu meydan müsabakada rolünü tekimi yakışı cari kıldırıp, karşı taraf top başlayan 6 meydandaki kalbini kolga keltirişini emelge aşırıp, 4'ge karşı 6'ya 1'ge karşı 6 netice bilen, o da 2 meydan yığıp kalbi kıldı. Canşoy'nın Kinkaylan müsabakadaki rekabetçisi olsa, Fransiya çöylü top çempiyonu Latviyelik Mahir Ostapenko.

Xalqaro voleybol birlashmasining raisi maxsus ziyoratni qabul qilganda, texmi ko'p yuqori darajalik voleybol musobaqalarining Jungoda makonlashishini ilgari surmaz dedi. 8-nji ayning 4-nji kuni kechda 2026-nji yillik dunyo aralab voleybol birlashma musobaqasining hal qilg'ich musobaqasi Jojang Ningbo Beylunda oyoqlashdi. Xalqaro voleybol birlashmasining raisi Fabio Azvido Xinhua agentligi muxbirining maxsus ziyoratini qabul qilganda munolani bildirdi. Jungo musobaqa o'tkazishda qalts iqtidorini namoyon qildi. Xalqaro voleybol birlashmasi texmi ko'p yuqori darajalik voleybol musobaqalarining Jungoda makonlashishini davomli ilgari surdi. Dövlətimiz bu yıl ərlə ayalla voleybol dünya birləş müsabaqısının 5 piket müsabaqısını ötkizdi. Bunun içindeki ayalla voleybol müsabaqıları nəncə

Eğiz boşluğunda daim gayri bırak bolsa, yalpı Sıncağını karşı kerge selip, suyunu içip sınap baksı boldu. Materyalla, Sıncağından 30 gram, yalpı suyu pırmıkıdan 3 gram, karşı kerden 30 gram tayarlayımız. Tayarlaş usulü, Sıncağının postini levitip, pakız yuyup yalpaklayımız. Kazanga 1000 ml, yani 1 kilo su koyup kızdıp, pakız yuyulgan yalpı suyu pırmıkını selip, oturhal otu kayıt verip, andan sus otu tahminen 10 minut kaynatkanda yalpı suyu pırmıkı hoş bırak çıkırdı. Bu vaqtda sıncağını selip, tekşi aralaştırıp, yani sus otu 10 minut kaynatıp, andan kar şekerini selip, kar şeker toluk ergici kaynatıp, mapık miktarda içsek boludu. Ünümü yalpızının yallı kaytırıp ağırı toxtış, kışını toxtıp zər kaytırış, ısını kaytırış rolu ba. Sıncağının tereltip soğuğunu tarqtış, iş sürüşünü toxtış, öpkini illetip yötel toxtış, belgemini boşdıp yötel toxtış, zər kaytırış rolu ba. Yalpız, sıncağın arlaştırılan kar şeker suyu tal acızlap ısık iş bitiştin kelip çıkan eğiz pıraşka payda kıldı.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Ha, chiqing, chiqing, chiqing.
4: Ha, chiqing, ha, taksi.
3: Chiqing, o'tiring, chiqing, o'tiring.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey ustam, radioni qatnasan, nima radiosini to'g'irlagan?
6: Yo, yo, bo'ldi, chiqing, qolmasin.
7: Altın modulu çıkıp radyonu içip Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş hazır ki vaktiniz ne? Pekime menilik kılıdık.
0: Sizlerge en yeni Katnaş ve Turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
7: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Tepirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
8: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla, bağımlı.
7: Tepirinizde biz sırdaş.
8: Bana, biz sırdaş.
9: Tepirinizde biz sırdaş.

0: Sora vermey dostlar programımızga kızgınlık bilen katnışınlar bizden programlarımız ne başkalarga tekimi köp belki hem behrlep koyunlar
1: tavsiye kılınlar takt koyunlar
0: Slushit'in bir rakamını yollasanlar sizlerge bir arvima vardı şunun buradan Slushit'in appçimizin çürüv alayla isle katnaş digen gözden kırsanlar radyonu anlayala isle şu vakitte da hem behrleş digen de besip koysanlar nurgun dostlar anlayalaydı yakşı mezmunlarını körelaydı
1: doğru
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi radio sayaydı səhifəmizdəki məzmun diqqətinizə boludu. Bugünkü radio sayaydı səhifəmizdə məşə Tarbağataydakı barlıq təqiqə verib sayad qıb gələndik radio dolqular arqılıq.
1: Jirəngə, kəçirəngə. Sekizinci ayda nurgun yaylaqlarda güllər porəkləb içilgan məzgil asta-asta axırlaşqan bolsunmu? Tarbağataydakı Çağan Toqay nayəsətki barlıq təqi yanala kişini heyran qaldırdığan güzel manzarasını saklap kaldı. Tabii ya ösümlikler muzeyi deb atalgan bu tağ tizmisiga Tian Shan tegi bilen Altay tegi'nin güzel manzara cevherleri mücessemlengen bulup, Şotlandiya'nın igiz pes sozulgan idarlıq yaylaqlarına okşap getirdiğin manzaralar, yana Çonkur derya cilgileri, tutaş ketken şemşatlar var. 8. ayda Şimali Şinjan'daki koldun berip koyuşku bolmaydıgan, Az sandaki kişilerle biladigan bu daka ornada alkışlık manzara rayonlarındakidek kıstancılık, şovqun sürenler yok. 20 Celsiya gradus etrafıdaki salkın havası bu yerini tomuz günlerde ısıqtın dallanılgan tepulgusuz güzel cayga aylandırgan.
0: Barlıq tığının dairesi ken, bu yada çeksiz ketken çimliq yıraklağı yeyilgan bolup, her xil yavu gülle tağ bağırını yıldızlada kaplaydı. Sözün ranglik maşen xav. Serik ranglik yau juhar güli, al ranglik çoğlukla gireliş bösüdü. Mayın şamal tağcılgısını sipap ötkende, güllerin hoşbırkı uçup dolgunuğa əgişip, tərəp-tərəpke tarqılıdı. Yeraktaki karlıq dağı yıl boyu kar bilen kaplanıp durdu. Appak karlıq çoğqa, karamtol yeşil ormallıq, yap yeşil yaylaq, rəngarən gülzarlıqla qatmı-qat caylaşıp, mındaqlı sürətki tarsımı təbi, mükemmel maybuyaq rəsim bolıp çıxıdı. Yağaç götürme yolunu boylap asta yukarıga qarap manganda tağ arsidiki iqilla şildirlap iqip durdu. Qarlıq tağdın erip düşken sula muz stek bulup, minip erip qağanda eriq boydu zonziyip oldurup yüzünü yusa, səpərdiki harğılıq közünü yumup açıqca allıq ayaqlarğı dur tarqap getirdi.
1: Nokol tabi mənzirge oxşumaydıgan yeri şu ki, barlıq teğida kişini təsirlendirdiğin qızıl əslimi bar. Yaylaqa anç yiraq bolmağan cayda ah terek karavulhanısı cimcit qat götürüp durdu. Bir tüp ah terek Çigra rayonunun munbat tüpürkıda yıldız tartıp Çigra'nın qoğdaş hikayelerini bayan kılıdı. Sün Longjin boz yer özleştiriş Çigra'nın qoğdaş hatiri sarayı pişkadam kurguçılar nın Çigra rayonunda yıldız tartıp yaşlıq baharını tağdım kılgalıqıdak yıllarını hatırlap durdu. Tabi manzara bilen kızıl adamiyet öz ara yoğurulup, bu qitimki sayetini güzel manzirgil emez, belki kişinin kalbini bevasta təsir görsülgan küşke ege kıldı. Nurgun sayetçi bu yerge kilip, tağ derya yögüm resimlerden huzurlanğaş, Çigranı qoğdaş royini iskılıp, özgüce sayet təsiratıgı erişidu.
0: Bu yerde sayet ritimini pütüllay astılat kılıp oludu. At minip gülzarlıq yaylıqını kesip özsünüz, çarvıçılağa əgişip qaymaq çıxırış, ətken çay qayntışını ögensiniz boludu. Kəçqurun tağcılğısı da künpetiş mənzirisi namayan boludu, kəçki şəpək qarlıq dağ, çimliqlanı altın rəngi boyaydı. Kecədə kegiz öydü qonğanda, beşinizni kötürsünüzla, nurup bulğınışı yok parlıq saman yolunu körələysiz. Bu yedeki məzilik tamlanı qoldun berip qoyuşqa hər giz bolmaydı. Yaylaqdaki suda pişirilgan göş, xuşburaq qımız, tağ dalıladaki təbi yau göktatladın bir az detipla Şimali Şinjandaki yerlik təmləni yes qılgılı boludu.
1: 8. ayda Wanghou mənzara rayonlarına berib qıstalgandın Çağan Toqaydaki barlıq dəqiqi berin. Qarlıq tağ cilgilerdeki məyin şamaldı yelpinim tağını qaplıqan güzarlıqını səylə qılıb Çigradaki təsirlik hikayelarını anlan. Tarbağataygı yoşurunluğun bu sırlıq çay, kuşkını kan içip, jiraqtaki sayayçılar bilen yaz günlerdeki bir meydan azade uçuruşunu kütmekte.

Hürmetlik radyo anlısla keşkenle hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımız zorlaştırılgan yıkımlık nakş köylerimizde yaktırıp anlaşılan ümit kınımız. Ben program reyasetçi Örke Sultan. Programımız Şinjan Radyo Televizyası Stansı'nın yeni taraqayatısı. Sılışı tin namazı kıramına anıltıldı. Programımızın sılışı tin yapısırma anlaşılanı. Kızgın karşılarımız. Elbette Adaslan'ın programı zorlaştırılgan nakşılan anlayış. Yürüvatka yol beləklerden yol uçturu verip menişin karşılarımız. Ve şinspımızın numarı XG1074 FM.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızda Patigül Hüseyin Orlıgan, Lala Reyhan'ın Balay namlı nakşıyla başlayalımız. Kine, hazırlanın gençler dostlar.

Dostlarım ki uçurlar karayımız uçurlardan cüşirin anlacımız gülleniyorlar bu sıra. Madi yakşı mıraya seçili anı doğruluk. Yakşı mıraya seçili anı doğruluk nakşini naid yakşı orlaştırıp sizlere rahmet de uçurlanıyorlar. Da sizin uçurlarınızda nakşı gülerin yakşı güzel lozarlanğınızda köpünün gibi rahmet. Asgar Uraim akımız bana usulları yine peçet oynap onu sonu aldı keynige yanmayla sep. Canlık bana köpünün gibi rahmet aslarımız. Aziz dostlar emdi susun orlığan. Güzel yaylak namlık Mongolcu nakşının birlikte huzurundayız. Merhamet. Merhamet.

Hoşunuz hürmetli radyo dinleyiciler. Emdi Huangcun varlığın Vazgeçmeymen namlıq naqşını ekonuzlarına sunumuz. Qeni ve rahmet.

Dostlarınızın keyif hoşçakalı akarayımız. Turgun Cansım yaşma. Yaşladınız mı? Hoş. Buldu Rahman Şurumuz'a. Baran taksinin yazımın şuraya yeken birinci başlangıçını aldı dedin. Sayat yolu Tilpun Pazarını aldı karabman işte. Min işte yani yaptım bula bir kadar köptü gavuş çörünü yollaptı Rahmet. Varı sanlıçımız bu. 21点左右从 坐出租从五桥到仓房沟阳光康城落下一个包，出租车司机是 SKR， 但联系不上，我电话请帮个忙的，不要乱说。 yeni mavu 5-ci görüşün Çanfango Yangwang Kangcheng oltıraq rayonuna minish jarayanda özünüzning bir sumkasini unutib qapsiz. Taksi shoferining ismi Asqar ekan, ammo aloqa qilisha olmay qoldim, bir yerdan qon bo'lsanglar deb taksi shoferidan Asqar anglovchi do'stimiz. Agarda mushunda bir ish bo'lgan bir Afalla bosa bizle alakalaşkan mısınız? Yalnız beyaz alakalasınız buldu. 139-99-65-55-92 139-99-65-55-92 Yeni birisi varız dostumuz. Siz ma o veyşinde arayma soğuma kılıp pul töldünüz belki. Ben şunun da aşı pul tölgeyin betini içip kırıp o tüy tinden yu yuvan diyen bir yeri var. Kırıp aşı yeni birisi Gün şanca nensi ma bir yerler var. Şimdi bir karşı tarafla alakalı işte. Yani şununla alakalısınız bulduğun en birisine bakın. Hoşuna sürmet. Hoşuna sürmet. Hırada yanlışlar. Dirik malı şok köylerimiz devamlı kızlar onları buldu. Şimdi günü ötümüzde Mahmut Dablı zorluğun Latipe ve Bulbul Kız namlı nakşını konu zorluğun alsınımız.

Hürmetli radyo dinleyiciler, program akırda Mevlan Niyaz Orluşu'daki Söygü Naksı namlık Naksı'nı hazırlanan ağısını şülen bugünkü hayırlı akşam programımızı akırlaştırırız. Kendi merhamet dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Hürmetki radio oğlukçılığı, Birgis Yatırtöt Qatnaz Sanat Radyosu'dan anıltılı atkan sizge rahmet etkinme programımızda dağımlaştıratımız. Dekten adamlıq programımız.

ұсқа орынлаштырылған мәсімлер болсын. Үрімчі шәрі Сайбақ районы 120 Кон Олтырақ районы еңіліде вә өзгәртті. 8-ci ayın 3-cü günü Ürümçi şəhəri Saybaq rayonu Rənglik Nurbaq Pən Texniki Bağçısı Oltıraq rayonunun şəhər yenilaş, özgərtiş tür quruluşunun sürəti 35% yetkən olub, 8-ci ayın 25-ci günüdün burun tamamlanışı mölçərlənməkdir. Saybaq rayonu bu yıl 4-cü ayda şəhər yenilaş, özgərtiş quruluşu boyunca 200 kon Oltıraq rayonunun yollarını yenilaş, Өгісіні су өтмес қылып өзгәртеш, көкәртеш, йордыш, қалаймықан тартылған сымларына рәтләш қатарлық, өзгәртеш, дәрейтісіні өстіріш қызметіні башылды. Азыр 120 коны ұлтырақ районны еңілаш, өзгәртеш қызметі тамамланды. Омуми өзгәртеш құрылышы 2027 жылының алдыңғы ерімі тамамланды. Ұлтырақ районларының селінған уақыты бір қадар ұзын болғашқа, өгістен су өтіп кетеш, Yol yüzü bozuluş, turbi liniyesi sırtkı çıkıp geliş, elektri əslihəleri konraş, aramiliş əslihəleri kəmçil buluş, bikar durğan boş yələ taşınıp geliş qatarlıq məsillə ahallarının turmuşuğa təsir yetkizgən idi. Ul əslihələrini özgərtib dəriyitsini östürüşdün başqa, optimobil toxtutuşunu qeyliplaşdırış, yenidin şipan və çeniqiş üskünlərini köpəytiş, piyadlə çeniqiş yolu yatqızış, bina arsırgi boş yerlərini özgərtiş qatarlıq işlamı özgərtiş dairisigi kirkizildi. Azır körük cansı oruntuş, yeşillikini özgərtiş, turbi liniyasının dəriyitsini östürüş qorulışı tamamlandı. Yol qırını almaşdırış məşğulatı ilip yerlatıdı. Кейін ене шпан, чинқыш олай қатарлық юрішлік әсли әлі көпәйтілуді. Омуми құрлыш 8-ci айның 25-ci күнідің бұрын тамамланды.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın keplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık keplerde bulsun. İğizinizden çıraylık kepler çıksın. Mana şu çıraylık kepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yettide tüt Katnaş Sənət Radyosu.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, sizge rahmet etkin bu programımızda davomlaştıratımız. Qadirli dostlar, amde otish voksalidagi her bir yo'lovchining qo'lidagi anjir sevidi otishning xos sovg'isi degan mazmunda to'xtalamiz. Otishning yoz kunlari havodan anjirning xush hidi kelib turdi. Har yili 7 oydan 10 oygacha otish anjiri eng may bo'lib pishadigan maskil bo'lib, voksaldagi yo'lovchilar qo'llarida bir sevatdan bu oltin rangli mevalarni ko'targanicha bu kichik shaharning safarga chiqish manzarasiga aylanadi. Kelib ketib turgan poyezdlar safarga chiqish va ayrilish manzaralariga guvohchi bo'lsa, sevatlarga qochlangan anjirlar otishning yoz kunlaridagi eng yaqinliq safarga chiqish belgisiga aylanib, har bir yiroq safar qilg'uchining safarga illiqlik bag'ishlaydi. Yetarlik kun nuri. Kechi bilan kunduzning temperatura farqi bir qadar cho'ng bo'lgan muhitda o'stirilgan otish anjiri yumshoq, shirinlik bo'lib, quyuq hasal hidiga ega bo'lgachqa, ko'pchilik tomonidan daraxtdagi shakar meva deb atalgan. Nepis posti ichidagi meva itini bir tishlaganda, anjirning mazalik ta'mi eg'iz bo'shliqida shorrada erib ketadi. Anjir otishliqlar uzun yo'lliq safarga chiqqanda cho'qim elib oladigan yaxshi meva. Shundoqla yiroqdan kelgan sayyohlar cho'qim elib qaytadigan alohida mahsulot. Otishda anjir bir xil meva bo'lib qolmay, yana shu joydagi kishilarning qalbiga o'rnab ketgan yurt mehri hisoblanadi. Otishliqlar yiroqqa safar qilib boshqa yurtlarga bormoqchi bo'lganda hamisha anjir elib oladi. Bir tishlam totliq anjirdan yurtning hidi keladi. Yiroqdan kelgan sayyohlarmi bu maxsus sovg'ularni yurtlarga elib qaytishib, otishning yoz kunlaridagi yiqimliq va shirin ta'mini aslashadi. Kichikkina meva sevidagi qochlang'ini yangi meva bo'lib qolmay, yana janubiy Shinjongniki kichik shaharlariga xos qaynoq turmushning romantikligi va iliqligidir. Nurg'un yo'lovchilar yo'lga chiqishdan burun maxsus anjir sovg'atligini sezib olib, otishning o'zgacha yoz faslini mamlakatning har qaysi joylariga yetkazadi.

Hürmetli radio dinleyiciler, sizge rahmet etkin bu programımız neymiş yerde arkadaşlarımız yaktırıp anlığınınla rahmet. Ben riyasetçi Daniel Mahmut, növetçi muharir Murat Hopper.

Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi mush yerda oxirlashdi. Şinjan radio televiziya idorasi tarqitish markazining har qaysi punktlardagi rahbarlar va texnik xodimlar sizlarning jafolik ajrlaringiz bilan bizning ovozimiz Tianshanning janub va shimoliga tarqaldi. Sizlarga rahmat. Xayrli kech Urumchi. Xayrli kech Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklenip küp yeni bir günni hoş tebessüm bilen kutup alğan qadirlik dostlar, ätegenliginle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 8-nji ayının 6-njy günü Peyşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 6-njy ayının 24-njy günü.

Kulolu kapının hemisinin mervayet çıkışına tayin. Ama mervayet çokum kulolu kapıda buladı. Tıraşkan ademlerinin hemisinin çokum muhabbiyet kazanılışına tayin. Ama muhabbiyet kazanılan adam çokum naydı tıraşkan buladı. Hayat ki en güzel minutla köpünce hal.

Programımızga tümendiki mazmunlarını orunlaştırdık. Abaltılmış bilimleri sayıbımızda bazı yemekliklerini tekrar kızdırışı bulmaydı. İlman kaynak su içiş, soğuk içimlik içken karganda sıkı tüklülüşten aldığını tekimi yakışı alıdı. Katarlık mazmunlarda sözler verimiz. Programımızın sağlamlık savatları sayıbısıra yerlik boğum ağırkı bimarları süt mahsulatlarını istimal kılsa bulamdı. Kişiler özünün böyrükünü kandak asır şikere katarlık mazmunlar da iqtanladı buludu. Kıynamsı dostlar da iqtanlan programımızdan tapseyli mazmunlar da bulsan.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

大家留意，我不想有，让他。

Şinjan tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlık Tianşan'dan bepayan tarım oymalıq ıgıcı. Güzel Qanas Gölü'den hayvatlık yalqın taqıcı boğan bu güzel mənzirle kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketleri bilen kişinin yürek tarını çekidigan naqşı sadası bir gavdiga aylınıp getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdonlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizgi huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Kini, güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılıp. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzgi teklif kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini anglang. Xushol minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqmoqda. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini anglang. 107.4 qatnash san'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.